bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz.

0: sabr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana Rauf ve Rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Selam sana Nazlanebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Seni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya güneşin etrafında dönüyor, ay güneşin etrafında dönüyor, dünyanın başka bir etrafında dönmüş oluyor. Bunlar coğrafi anlatımlar açısından önemli ve doğru tespitler. Ama mümin insan olarak bizim dünyamız nerede dönüyor? Biz bunu özellikle bilip korumak ve sürdürmek zorundayız. Dünyamızın yörüngesini değiştiremeyeceğimize göre döndüğü yörüngeyi bizim yörüngemiz bileceğiz. Dünyamızı terk edemediğimiz için, terk etmemizin uygun olmadığına inandığımız için. Bizim dünyamız kitap olarak Kur'an'ın etrafında dönüyor. İman dünyamız. Peygamber olarak Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın etrafında dönüyor. Akide olarak, din olarak İslam'ın etrafında dönüyor. İnsan grubu olarak dünyamız ashab-ı kiramın etrafında dönüyor. Çünkü biz yeryüzünde ümmeti Muhammed olarak varız. Ümmeti Muhammed bir kabile adı değil, bir yöre adı değil, bir zaman adı değildir. Ümmeti Muhammed belli bir yörüngede din yaşayıp Allah'a ulaşmak isteyenlerin adıdır. Ve sayısını Allah'ın bilebileceği kadar büyük bir insan grubunun adıdır ümmeti Muhammed. Başı var, dibi var. Başında ashab-ı kiram dediğimiz birinci nesil var. Ashab-ı kiram İnsan olarak, Müslüman olarak kesinlikle bizden sonraki nesillerden herhangi birinden farklı değiller. Ama bir yürüyüş yapıyoruz grup olarak, grubumuzun önünden gidenlerin peşinden gidiyoruz biz. Sokak lisanıyla söyleyecek olursam, ön tekerin gittiği yerden gidiyoruz biz. Ashab-ı kiram ön teker gibiler. Vagonun çektiği tarafa doğru gidiyoruz. Aynı güzergahı kullanmadığımız dakika yörüngemiz değişir. Değişince ashab-ı kiramla aramızda yörünge farkı oluştuğunda ashab-ı kiram biraz sonra göreceğiz kimlik ve sonuç açısından garantili insanlar. Allah ve peygamberi ashab-ı kiramı garanti altına almışlar. Kitle olarak, fert fert olarak değil. Onlar ümmeti Muhammed denen olgunun ön tekeri durumundalar. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği tarafa doğru gidiyorlar. Onlar garantili bir yol kat ettiklerine göre onlardan sonra gelip de yana sağa sola ters istikamete yön çizenler doğru olamazlar. Neden doğru olamazlar? Çünkü Kur'an
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tarih, ashab-ı kiramın gittiği istikametin Allah'ın gösterdiği istikamet olduğunu gösteriyor. Kıyamet gününe kadar Muhammedun Resulullah ilavesiyle Allah'a iman eden herkes, Ebu Bekir'in ve peşindeki on binlerce sahabinin izini sürmek zorundadır. Ön teker ashab-ı kiramdır. Müslümanların camilerinde, medreselerinde ashab-ı kiram filan meşhur şairden, yazardan, çizerden sonra gelmeye başladığı her gün ümmeti Muhammed'in gidiş istikametinde sorun oluşmuş ya da yolda duraklama olmuş demektir. Ashab-ı kiramın izini sürdüğü kadar ümmeti Muhammed istikamet üzeredir. Bu izde sorun oluştuğu sürece de istikamette veya gidiş hızında sorun var demektir. Bu nedenle diyoruz ki bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın yörüngesidir. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin pratik şekli ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramı kaldırdığımız zaman teori olarak bir İslam kalır ortada. Şeytan ve şeytanın adına iş yapanlar ashab-ı kiramdan sonra istedikleri İslam'ı oluştururlar. Herkesin istediği İslam, uluslararası güçlere zarar vermeyecek İslam değil, Allah'ın razı olduğu İslam cennete koyacak. Allah'ın razı olduğunun garantili olduğu tek İslam şekli ashab-ı kiramın İslam'ıdır. Onların yaşadığı Müslümanlıktır. Bu nedenle 2010'lu yıllarda, 3010'lu yıllarda, varsa dünyanın ömrü 5000'li yıllarda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın pratiği Ebu Zer'dir, Enes İbni Malik'tir, Osman İbni Affan'dır, Abdullah İbni Mes'ud'dur, Aişe'dir, Sevde'dir, Zeynep'tir. Yani ashab-ı kiramdır. Müslümanlar ashab-ı kiramı tuttuğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu derecede tutmayı becerebildikleri kadar pratikleşmiş bir İslam yaşayacaklar. Ashab-ı kiram abartılıp önceki ümmetlerin yaptığı gibi putlaştırıldığı zaman ya da çoluk çocuk seviyesindeki insanların Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi tartıştıkları zaman, hangisi olursa olsun artı veya eksi aşağı doğru çekildiği zaman, yukarı çıkarıldığı zaman ashab-ı kiram, İslam ya buharlaşmıştır ya donmuştur. İki halde de İslam Allah'ın istediği İslam değildir. Tekrar özetliyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu ümmetin ön tekeri durumundadırlar. Onların gittiği istikametin doğru ve uygun olduğunu Allah söylüyor. Peygamberi söylüyor, tarih ispat ediyor. Kıyamete kadar hiç kimse onların blok olarak gitti.

dedikleri istikametin dışında doğru bir yön iddiasında bulunamaz. Ashab-ı kiramdan daha takva olmak mümkün değildir. Daha büyük niyetler belki taşınabilir ama Allah onaylı, peygamber onaylı doğruluk mümkün değildir. Sahabilik mümkün olmadığı için Allah'ın vahiy gönderip razıyım diyeceği bir bilgiyi elde etmek, kulaklarla duymak mümkün olmadığı için. Bu sebeple bugün ve yarın tıpkı dünkü gibi, tıpkı Sıffin'de ve Cemel'de olduğu gibi, Yarmuk'ta ve Kadisiye'de olduğu gibi, ümmet-i Muhammed Kudüs gibi, Mekke gibi, Medine gibi ashab-ı kiramı da koruyabildiği sürece İslam iyi durumda demektir. Ashab-ı kiram isim olarak, değer olarak çoluk çocuğun ağzına sakız gibi indirildiği zaman ashab-ı kiramı bir aşık ozan gibi insanların rahat tartışılabildikleri ortamlar aslında Resulullah'ın başarısının tartışıldığı ortamlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetimi verdim mi sorusuna aldık diye cevap verdiler. Allah da tamamdır bu din dedi. Alanın ve verenin şahidi Allah. Kur'an bunu böyle belgeliyor. Yani 23 yıl üzerine Allah'ın dünyada var olmasını istediği mümin kitleyi Resulullah yetiştirip gittiğine inanarak gitti. Daha sonraki kuşaklar ashab-ı kiram üzerinde tartışma açtıkları her gün ve her konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işini bitirip başarıp gidip gitmediği ile ilgili bir tartışmadır. Müslümanlar ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda başardı bu işi diye tartışabilirlerse, mesela şunu diyebilirlerse, yahu Efendimiz pek çok şeyi açık bıraktı gitti. Haşa. Bazı şeyleri beceremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyebilirlerse ashab-ı kiramı da tartışabilirler. Çünkü ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili projesidir, fiili başarısıdır. Çocuklarının katili olacak insanlardan, alkolik bir nesilden, kaçkın ve kaçak nesilden meleklerle yarışacak bir nesil yetiştirdi 23 yılda. Bunun da şahidi Allah'tır. İzâ câe nasrullâh vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Allah şahit, fethi, nasır geldi, grup grup insanlar Allah'ın dinine girdiler. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Allah'ın dini bugün tamam oldu, proje uygulandı. İlk defa Adem aleyhisselamdan beri, Allah yeryüzüne peygamber gönderdiğinden beri ilk defa Medine'de Allah'ın muradı gerçekleşti. Peygamberlerinden bir peygamber Allah'ın indirdiği dini kamilen oturttu. O kadar oturttu ki kıyamete kadar yetecek kadar oturttu. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucizedir. Yetişme standartları, başarı oranı ve pratik Müslümanlık uygulaması açısından ashab-ı kiram herhangi bir şekilde
savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından su akması kadar, elinde yemeğin 300 kişiye yetecek kadar bir kuzunun çoğalması mucizesinden daha büyük bir mucize, İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mücahitlerden, şehitlerden biri olmasıdır. Ashab-ı kiramın varlığı Resulullah

ashab-ı kiram tartışıldığı zaman tıpkı sen ehliyet almışsın, araç sürüyorsun ama torbille mi aldın bunu diye bir şoför itham edilir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itham edilecek demektir. Elbette Allah bunu kıyamete kadar hiç kimseye yaptırmayacak. Ebu Bekir'i ve ashab-ı kiramı abartıdan ve eksiltmeden muhafaza edecektir Allah. Biraz sonra bunun belgesini göreceğiz. Bu sebeple biz ashab-ı kiramı konuşurken sıradan bir konu konuşmuyoruz. İslam dininin herhangi bir konusunu konuşmuyoruz. İslam'ın kıyamete kadar döneceği yörüngeyi, çizilmiş istikametini konuşuyoruz. Bunun için dünya nasıl dönüyor sorusuna cevap verirken bizim dünyamız ümmeti Muhammed'in dünyası sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın önünü çektiği bir konvoyla dönüyor diyoruz. Ashab-ı kiramın bugüne kadar ki hem yaptığımız derslerde hem ashab-ı kiramla ilgili okuduğumuz eserlerde genellikle faziletleriyle ilgili, cihatlarıyla ilgili, çalışmalarıyla ve Müslümanlıklarıyla ilgili konuları hep ele aldık. Bugün burada bunları tekrar etmeyeceğiz. Onlar göz önündeki bir nesildiler. Göz önündeki nesildiler. Allah'ın murakabesi altındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elleriyle yoğruldular. Onun gözü önünde hayat yaşadılar, Müslümanlık yaşadılar. Ashab-ı kiramın o yönlerini, o mübarek İslamlarını, o Uhud sahnelerini bir kere daha konuşmamıza gerek yok. Zira biz onları konuşurken Uhud ne kadar güzeldi filan derken, Kur'an'da Allah onları nasıl övüyor derken, şeytan biz kahvemizi içerken soframızı deviriyor fark edemiyormuşuz meğer ki. Ashab-ı kiram bu ümmetin yörüngesinde ön teker durumunda, yön çizen durumunda oldukları için ashab-ı kiramın tartışılması Avrupa'da Hristiyanlar Yahudi hahamların hoca oldukları üniversitelerde, enstitülerde, araştırma kurumlarında İslam dininin ilk neslinin, Resulullah'ın gözünün önünde yetişmiş olan neslin üzerinde oryantalistlerin, daha sonra da onların yettirdiği talebelerinin İslam topraklarında ashab-ı kiramla ilgili tezler, teoriler üretmeleri ve sonra da Ağrı Dağı'nı gezen bir turistin hayatını anlatır gibi ashab-ı kiramla ilgili ileri geri konuşmaları neticede bizim Uhud'daki şehitlerle meşgul olurken Uhud'un değersiz hale geldiğini fark etmememizi sonuçlandırdı. Bu sebeple bu dersimizde ashab-ı kiramın bizim yörüngemizdeki ön teker olma boyutunu konuşacağız. Çok değerli faziletlerini konuşmaya gerek kalmadı. Dost ve düşman onları biliyor. Hatta Müslümanların sömürülmesi için bile ashab-ı kiram kullanılıyor. Bir toplantıda Ebu Bekir'in cömertliğini şöyle bir coşup anlattın mı 3 lira verecek olan 5 lira veriyor. Dergiden 2 tane alacak olan 4 tane alıyor Ebu Bekir'e benzemek için. O dönemi geçmiş olmamız lazım. Zaten herkes Ebu Bekir'in cömertliğini fazlasıyla bile, Ebu Bekir'in yapmadığı kadarıyla bile anlatmayı biliyor artık. Ama bu arada abartırken Ebu Bekir sevgisini ya da ashab-ı kiram sevgisini, asıl onların peşinden gitme ve onları din önderleri olarak görme kabiliyetimiz ne oluyor, bunu merak etmemeye başladık. İşte birisi şöyle cennet böyle huri diye iki şiir yazmaya görsün, cuma hutbelerinin konusu oluyor.

kaç asır sonra yaşadığı halden Abdullah İbni Mesud'dan kaç asır sonra yaşadığı halde cuma hutbelerinde konu oluyor ama Abdullah İbni Mesud dedi ki diye cuma hutbesinde 3 söz duymuyoruz. Halbuki binlerce sözü var. Ömer bin Hattab'ın yüzlerce nakledilmiş sözü var. Demek ki biz bugün ashab-ı kiramın ağırlığı üzerinden bir ders yapmamız gerekiyor. Onların şahsiyetleri değil, kimlikleri, faziletleri, değerleri değil, ashab-ı kiramın üzerimizdeki ağırlığını konuştuğumuz bir ders yapmamız lazım. Bu ağırlıkla oynandığı zaman dara bozulacak. Terazinin dengesi bozulacak. Bunu vurgulamamız lazım. Arkadaşlar, elimizdeki tabloda ashab-ı kiramın yerini tasvir eden şemamızda diyelim 3 kavram açılım yapılarak önümüze konuyor. Vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram. Vahiy ne demek? Allah'tan bize gelen mesaj demek. Yani Allah demek. Allah'tan bize gelen bu vahyi Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Getirince de doğumhanelerde doğan her çocuğun nüfus kağıdında kullanma kılavuzu gibi dağıtılmadı kimseye. Cebrail aleyhisselam Allah'tan alıp Muhammed aleyhisselama getirdi. Muhammed aleyhissalatu vesselam da aldı, ashab-ı kiramın üzerinde pratik hale getirdi. Dolayısıyla Allah, Cebrail, vahiy, Muhammed aleyhisselamın peygamberliği, tekrar ediyorum, Allah, Cebrail, Muhammed aleyhisselamın kendisine ulaşılan yol olan vahiy ve peygamber olarak Muhammed aleyhisselam, bu 4 şey Arş-ı Ala ile Medine Ravza-i Mutahhara arasında bir link kanalı gibidir. Bir link gibi duruyor. Levh-i Mahfuz'da namaz diye bir şey yazıyormuş. Onu Cebrail oradan almış gelmiş. Vahiy olarak yeryüzüne indirmiş. Muhammed aleyhisselamın kalbine akıtmış. İnsan olarak bir şey görmemiz mümkün değil bizim. Peygamber aleyhisselam ortaya çıkmış ve ey insanlar diye konuşmaya başlamış. On binlerce peygamber öyle konuştu zaten. 5 tane 10 tane değil, 1000 tane 10.000 tane değil. 100 küsur bin peygamber ey insanlar diye konuşmaya başladı. Ama suya konuştular adeta. Hava moleküllerinde kayboldu gitti konuştukları. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselamın konuştuğu her söz taşa oyulmuş yazı gibi ashab-ı kiramın üzerine yazıldı. Öyle bir yazıldı ki İblis aleyhillâne 1400 senedir bir kelimesini silemedi bir daha. Musa aleyhisselamdan, Davut aleyhisselamdan ve İsa aleyhisselamdan 20 sene sonra tek bir kelime bırakmadı İblis. Çünkü hiçbir peygambere Enes İbni Malik gibi, Aişe gibi bir samimi dost, Ebu Bekir gibi vefalı bir dost nasip etmemişti Allah. Bahsettiğimiz Allah, vahiy, Cebrail ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın peygamberliği, bu 4 değer İslam şeklini ashab-ı kiramın üzerinde aldı. Oynandıkça ashab-ı kiramla

oyulmuş taştaki yazıyla oynanmaya çalışılacak demektir. Elbette Allah'ın kaderini kimse bozamayacak. Ama taştaki oyuklar çamurla doldurulursa, bir yağmurla o çamur gidinceye kadar taştaki yazı okunmayabilir hani. Bu kadar olur tehlike. Elimizdeki bu tabloda kavramlara dikkat edelim. Vahiy ne demek bizim için? Din demek. Allah ile bağımız demek. Sorumlu olduğumuz sistem demek vahiy. Dirilirken kıyamet günü ne için ve nerede, neden dirileceğimiz, nasıl dirileceğimizin adı, sistemimizin adı vahiy sistemidir bizim. Dolayısıyla birinci paragrafımız vahiy paragrafıdır. Dinimizin adı vahiydir. Allah ile iletişimimizin adı vahiydir. Ve bu vahiyden sorumluyuz biz. Bu vahiy Resulullah'a iniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk muhatabıdır. İlk ve tek örnektir. Başka türlü başka kimseye vahiy gelmeyecek, gelmesi mümkün değildir. İlk öğretmendir. Ve ashabının kefilidir. Çünkü biz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonraki herhangi bir insan ashab-ı kiramın aracısı olmadığı bir dini öğrenemeyecektir kıyamete kadar. Kaldırdığın zaman ashab-ı kiramı, insanlığın Allah ile bağını koparmış oluyorsun. Ama ashab-ı kiram olduktan sonra başka hocalar, hacılar, şeyh efendiler, alimler, imamlar olmasa da olur. Ebu Hanife olmasa Malik bin Enes olur. Muhammed bin İdris olmasa Ahmet bin Hanbel olur. Biri olur muhakkak. Ama Aişe'yi kaldırdın mı, İslam'ın aile hayatına ait bütün dosyaları imha etmiş olursun. Aişe'yi kaldıramazsın. İslam gider. Allah'ın kullarına gönderdiği mesajı kaybolur. Bunun için ashab-ı kiramın kefalet altına alınması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının kefili olmuştur. Ashab-ı kiram kimdir? Üçüncü paragrafımız. Vahyin tatbik edildiği ilk nesildir ashab-ı kiram. Hiç tartışmasız İlk defa namazdan, oruçtan, hacdan, zinaya cezadan, hırsızlığa cezadan, sadakadan vesaireye kadar hicrete, cihada, seyahate, ziraate kadar insanlıkla ilgili Allah'ın ne kadar emri ve yasağı varsa tamamının ilk uygulaması ashab-ı kiram üzerinde yapılmıştır. Bunların birinci boyutu. İkincisi, ashab-ı kiram bu yükün altına girerken metafizik şartlarda girmediler. Beşer içinde bir beşer olarak girdiler. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için vahye muhatap olmak, yüreğinin yıkanmış olması gibi farklılıklar dikkate alındığında, nihayetinde peygamber Miraç görmüş, Cebrail yanı başında, yani beşer ama ilave destekler görmüş bir beşer denebilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için? Elbette denir, denebilir. Sıradan değil. Tamam insan, tamam yetim bir

çocuk tamam yiyor içiyor ama yani Kur'an'a bakıyoruz ki gökler kainat hizmetine sunulmuş, koruması olmuş hep.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Huvellezî eyyedek, seni destekledi Allah diyor Kur'an. İnsan ama arkadan sürekli Allah melekleriyle, hatta tabii dünyanın, coğrafyanın bir takım kurallarının da ötesinde destekler görmüş. Yürüdüğü yollara bulutlar serilmiş. Bulutun şemsiyelediği birisi. Ama ashabı %100 bizim gibi. %100 insani şartlarda bu yola çıktı ashab-ı kiram. O yüzden ashab-ı kiram ilk nesil, beşerin içinden %100 beşer olan ilk nesil. Bunun için biz ashab-ı kiramı önümüzde görürken, ashab önümüzdedir derken, bizden farklı olmadıkları için takip etmemizde sorun yok ashab-ı kiramı diyoruz. Ve ashab-ı kiram 15 günlük hızlandırılmış eğitime tabi tutulup daha sonra da görev yerlerine sevk edilmiş askeri birlik değildir. 3'ü 5'i sağa sola gönderilmiş olsa bile, bilhassa ashabın önder tablosunda bulunan ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki göz mesafesi alanında kalmışlardır 23 sene. Efendimizin göz mesafesi altında kalmışlardı. Göz önündeki nesildir ashab-ı kiram. Diploma aldıktan sonra görev merkezine gidip orada 15 sene öğretmenlik yapıp sonra emekli olmuş kimseler değil. Talebelikleri de, görev alanları da, her şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz mesafesi içerisindedir. Ne coğrafi olarak ne de zaman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında bir mesafe olmamıştır ashab-ı kiram için. Ve ashab-ı kiram örnek olması zorunlu bir nesildir. İslam açık bir dindir. Uygulamaları su üzerine yazılmaz. Öyle uydurmak istediğin zaman mağarada Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'e söylemiş. Ne söylemiş? Sen bilemezsin. Kim bilmiş? Biri bilmiş. O kim? Onu da bilemezsin. Böyle bir İslam yok. Bu sadece Allah ve peygamberi arasındaki ilişkidir. Peygamberden aleyhissalatu vesselam ashabına açık, net, okunur, duyulur, ellenir şeyler iletilmiştir. Çünkü ashab-ı kiram örnek olması zorunlu nesildir. Kıyamete kadar İslam'ın gözde görünür şeklinin olması lazım. Nesillerin Medine'de namaz kılarken Ebu Bekir'i görüyor olması lazımdı. Cihad eden Halid'i gören nesiller şarttı. Şimdi duyuyorum, görüyorum gibi hissediyorum kendimi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye gizli şeyler söylemişti. Kaç tane sahabi var? Kulağına bir şeyler söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer sahabiler bilmiyorlar. Evet, öyle. Şuab-ül İman'da Beyhaki'nin imanın ve İslam'ın pratiğini saydığı binlerce hadisin içinde bunlardan biri var mı? Öyle hanımıyla da özel aile hayatı yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da kalkıp gece şöyle yaptık, böyle konuştuk diyecek halleri yok herhalde. Müslümanlıkla ilgili İslam'ın fizik olarak elle tutulur, gözle görülür, Allah'ım böyle istiyorum, bunu böyle şekillendirin dediği konularda gizlisi saklısı yoktur İslam'ın. Kalpten kalbe akmaz İslam. Pratikten pratiğe akar. Kur'an'ın okunmayan ama ruhtan ruha geçen ayetleri var mı? 114 sure ama 7 tane de ilave sure var. Onları belli bir makama ulaştın mı Allah Teala kalbine akıtıyor. Var mı böyle bir şey? Hayır. Hafızların "Eûzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim" deyip okumaya başladıkları şeydir Kur'an. Namazın bir seccadede kılınan şekli, bir de Kabe'yi tavaf ederken dönüyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun, birden fırıldak gibi bir çıkıyorsun göklere kadar, bir de orada 250 rekat kılıp geri geliyorsun 10 saniye içinde. Böylesi yok İslam'ın. Böyle bir şey yok. Uçmak yok İslam'da. Neden uçmak yok? Çünkü ashab-ı kiramın yaptığı kadardır İslam. Ondan ötesi zincirin atlanarak Resulullah'a ulaşılması anlamına geliyor. Basamak atlama. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesela 100 sene sonra rüyada görüp bana böyle dedi, evlenme dedi, ben de evlenmedim. Yahu on binlerce sahabisine niye bekar kalıyorsun dedi. Bana özel uygulama. Bu zenginlerin ve forsluların özel işlem gördüğü bir dünyanın hastalığını kapmış olduktan sonraki anlayıştır. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'ın pratiğidir. Allah onlardan razı olsun. Namazı, teheccüdü, cihadı, infakı, aşkı, sevgiyi, samimiyeti, vefayı, işledikleri günahlardan dolayı eziyet çekmeyi, kırbaçlanmayı, kollarının kesilmesini, kafalarının vurulmasını, recm edilmelerini, Medine'de konuşmama cezasıyla cezalandırılmalar vesaire, her türlü pratik üzerlerinde yapılmış bir nesildirler. Kaldırdığın zaman onları, papazların istedikleri şekli verdikleri Hristiyanlık gibi, birilerinin de İslam'ı istedikleri gibi şekillendirebildikleri bir din ortaya çıkar. Ömer sağken bu olmaz. Ali sağken olmaz bu. Ali ruhu, Ömer ruhu yaşatıldıkça da dünyada biiznillah gerçekleşmeyecektir bu. Bu nedenle biz ashab-ı kiramı konuşurken göz önündeki nesildiler dedik. Görme mesafesi içerisinde kaldılar hep. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin kapandığı günden sonra sahabi olmak da mümkün değil bir daha. Bütün bu sözler o mübarek iki güneş gibi duran gözün gördüğü insanlar için, Müslüman insanlar için geçerli. Ve çok önemli bir nokta daha, ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme gayesini

paketlenmiş şeklidir. 23 yılda Allah-u Teala'nın cahiliye diye isimlendirdiği bir toplumdan İsrailoğullarının peygamberleri gibi bir ordu yetiştirdi. Babasından malını acıyan insanlardan bütün malını bir fakire hibe eden vefakar, cömert bir nesil yetiştirdi. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Kıyamete kadar büyük bir mucizedir. Mi'raç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Ama 23 yılda kökten değişmiş bir nesil yetiştirmek insanlık tarihinde bir defa ve son defa Medine'de gerçekleşmiştir. Ashab-ı kiram tablo olarak Muhammed aleyhisselamın kainat mucizesidir. Biz Miraç'a çıkarken Burak'la değil de başka bir katırla çıktı, bilmem neyle çıktı diye tartışsak ne kadar abes ve onun şahsiyetine zarar verir bir iş yapıyorsak, ashab-ı kiramı da tartışırken aynı hatayı işlemiş oluruz. Maazallah. Bu sebeple ashab-ı kiramın Bedir'de sür atını geliyoruz ya Resulullah arkandan deyişleri münferit bir hareket olarak elbette göz yaşartan, kalp ürperten, saçları diken diken yapıp insanı başından dimdik tutan heyecanlı bir olaydır. Allah onlardan razı olsun. Musa aleyhisselama kavmi git sen orada Allah ile beraber savaşın, biz burada sizi bekleriz dedi. Ensar ise sür atını denize, arkandayız ya Resulallah dediler. Bu fark yeter. Ama bunu bir menkıbe olarak günlerce senelerce konuşmak yetmiyor. Onlara sür atını arkandayız ya Resulallah dedirten ruh ve onların bu söylemleriyle oluşturdukları kimlik bu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar koruması gereken voltajının ölçüsüdür. Sür atını arkandayız ya Resulallah diyenler gibi demek için onlar vardır önümüzde. Yoksa Müslümanların paralarını toplamak, gençlerini heyecanlandırmak ve bizim çalışmalarımızın aktif elemanı haline getirmek için yapılan propaganda türü çalışmalar değildir bunlar. İsraf edilmiş olur aksi takdirde ashab-ı kiram, sırf bu maksatla kullanırsak ashab-ı kiramı. İmanın şartları arasında ashab-ı kirama iman etmek diye bir şey yoktur. Ama ensarı sevmeyene münafık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne gibi biliyor musunuz? Güneş yoktur dese deli diyecekler adama zaten. Tıpkı ben iman etmiyorum demek gibi. Ama perdeni, kalın bir perdeni cama gerdin mi gün ortası karanlıkta kalıyorsun. Ashab-ı kiram bunun gibidir. İmanın şartlarından değil ama çektin mi ashab-ı kiram dosyasını masandan, masan münafık masası olur. İmanın şartlarından, Müslümanlığın gereklerinden değil ama Müslümanlık o adamlar. İman onların iman ettiği şeydir. Tıpkı insanın ben yokum demesi gibi bir şey bu. Nasıl sen yoksun? Bak yokum diye bağırıyorsun, yokum diyorsun. Konuşan dil nasıl ben yokum der? Demek gibi bir olay bu. Kardeşlerim, ashab-ı kiramın faziletini, büyüklüğünü Ebu Bekir'in gökleri yarıp giden o imanını haşa maazallah maazallah basit görmek gibi bir gafletle Rabbime gitmek istemem.

değil maksadımız. Yeri geldiğinde saatlerce onların Allah ve Resulünün şahidi olduğu faziletlerini konuşuruz. Ama bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel demenin bir faydası yok ki. Bal güzel, kavanoz da burada. Sen, ashab-ı kiram büyük, büyük, büyük, büyük, büyük. Oh be, maşallah, maşallah. Ne kadar da faziletli iş yapmışsın. Burada ashab-ı kiramın tenkis edilmesi, yani kadru kıymetinin küçük görülmesi münafıklıkla ilgili bir durumdur. Bu ümmetin gelecek stratejileri açısından kendi bindiği dalı kesmektir. Ön vagonla bağlantımızın koparılmasıdır. Bu da bu bilgide, yani ashab-ı kiram bizim kıyamete kadarki stratejimizin temel taşlarından biridir. Bu böyle bilinsin ifadesi, onlar göz önündeki nesildiler. Biz gözden ırak bir nesiliz. Bizden biri bu halimize rağmen ashab-ı kiramdan daha iyi düşünmüş olamaz. Bunu da bilelim. Sür atını denize ya Resulallah demenin hangi mantıkla oluştuğunu anlayalım da ashab-ı kiramı masal dünyasında değil, iş yerinde, camide, evimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, seyahatimizde pratik hale getirelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen din onların üzerinde şekillendi. Onlar üzerinden yapılan çalışmalar kıyamete kadar Allah'ın izniyle başarılı çalışma olacaktır. Bunun için şu tablomuzda ashab-ı kiramın iman dünyamızın yörüngesindeki yerleri konusunda vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ağının nasıl kurulduğunu tefekkür edelim. Elbette sizlere ev ödevi gibi ödev verip şimdi bundan kompozisyon yazacaksınız, İşte şöyle olacak, kenardan bir santim içeri olacak, paragraflar 3 kelime içeride olacak, böyle diyecek halim yok. Ama arkadaşlar, çok dinlemek maharet değil. Ashab-ı kiramın pek çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i 100 gün dinlememişlerdir. Nereden dinleyecek, nerede bulacaklardı? Ya Resulullah bir cihatta sallallahu aleyhi ve sellem, ya onlar dışarılarda tarlalarında. Zavallılar nerede bulup dinleyeceklerdi? Ama bir dinlediler, pir dinlediler. Şimdi biz evli barklı olan kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bir yurtta kalan genç delikanlı kardeşlerime tavsiye ediyorum. Hanım kızlarıma tavsiye ediyorum. Üçü bir araya gelip ashab-ı kiramı bu tablodaki gibi görebiliyor muyuz? Böyle mi görüyoruz? Ashab-ı kiram deyince dinimiz ve Resulullah'ın yetiştirdiği nesil aleyhissalatü vesselam bağlamında kalan başlıkları görebiliyor muyuz? Elbette böyle görüyorduk canım diyorsa birisi, böyle bir imali fikir yapalım, oturalım. Tabii böyle görüyorduk, bizim evde hep böyle görüyorduk zaten diyorsak, o zaman ailesiyle ilgili, analarımız olan ailesiyle ilgili ileri geri konuşulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini rivayet eden ashab-ı kiram konuşulduğunda, Ali, Muaviye,
radıyallahu anhum cemiyan arasındaki mesele konuşulduğunda, ashab-ı kiramla ilgili şeyler konuşulduğunda ne hissediyoruz? Sen Müslüman değilsin diye ulu orta birisi bize bir şey söylediğinde, ithamda bulunduğunda ki ürperişimiz ashab-ı kirama dokunulduğunda var mı bizde? Mühim olan bu zaten. Ulu orta Afrika'dan bir insan seçsek, Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları hakkında kötü bir niyetin var mı desek, bana ne, niye olsun ki ya? Tamam, ne diyecek ki adam? Ama adım adım, ilmik ilmik gömleğimiz sökülürken, biz sadece Haçlı ordularının topraklarımızda filan yeri bombaladıklarıyla meşgul olurken, Müslümanların zekat ve fitreleriyle okumuş gençlerinin de ilahiyat fakültelerinde Ebu Hureyre diye istihza edecek şekilde konuşmalarını dikkat ediyoruz, nasıl yorumluyoruz? Sadece bir örnek zikredeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh binlerce peygamber sözü nakletmiştir. Kendisi binlerce futbolcunun transfer ücretlerine varınca, oynadıkları takıma ve attıkları gollere varıncaya kadar bilir bu berbat çağda. Ebu Hureyre nasıl 5000 tane isim ezberledi, hadis ezberledi diye soru sorar utanmadan. Filan takımın futbolcusu filan sene şu golü atmıştı, hem de şuradan atmıştı, hakem de yok demişti diyor. Sen bildin mi, zekan mübarek oluyor. Peygamber duası almış bir insan bir mucize olarak Peygamber Aleyhisselam'dan hadisler nakletti mi, onda tereddüt oluyor. 17 yaşında bir çocuk 10.000 soru soruluyor ve cevaplıyor ve hepsini test ediyor, üniversite imtihanına hazırlanıyor. Belki 10.000'den fazla soru soruyor bir sene içerisinde, cevap veriyor onlara. Kendisinden önce 10 sene yapılmış üniversite imtihanında çıkan bütün soruları ezberliyor. Bir şey olmuyor. Ebu Hureyre 500 cümle ezberledi. Bu nasıl olur oluyor? Misal veriyorum. Yoksa konumuz Ebu Hureyre radıyallahu anh değil. Ama ashab-ı kiramla oynandığında neyle oynandığını anlatmak için misal veriyorum. Burada kardeşlerim, özellikle ashab-ı kiramın faziletini konuşmayacağız. Zaten biliyoruz onları. Ama ashab-ı kiram üzerinde bugün şeytan, iblis aleyhillâne kendine göre bitmez tükenmez bir ipucu yakalamıştır. Nedir o ipucu? Diyor ki iblis, madem Allah peygamberinin şahitliğiyle iyi adamlar olarak bunları gönderdi, bunlar İslam'ı en iyi biliyorlar değil mi? Evet, ashab-ı kiram en iyi biliyorlar, en samimiler bunlar. He, en samimiler. Biri şu özelliği, biri bu özelliği, öbürü de öbür özelliğiyle Allah'ın rızasını kazanmış. Evet. Cennetle müjdelenmişler. Evet. Peygamberin hanımı olunca bütün müminlerin anası olmuş bir kısmı. Evet. Niye birbiriyle dövüştüler bunlar diyor. Bunu 1400 seneye yakın zamandan beri İblis Anadolu deyimiyle temcit pilavı gibi kaynatıp duruyor. Hep ilahiyat fakültesine kaydolanlar ilk defa keşfetmiş gibi, madem öyle niye savaştı Ali ile Muaviye diyor. Maşallah, bunu nasıl keşfettin var ya, bu sümen altı kalmıştı, bunu keşfetti, büyük büyük keşif.
keşif

ödülü alır bu. İblisin iyi bir tuzağıdır bu. Bu tuzağa yakalananlar ashab-ı kirama biraz önce tarif ettiğimiz şekilde bakmaları mümkün değildir. Ve bu şekilde ashab-ı kiramı puan düşürerek, yani beğenen peygamberden sonra birbirine girmiş bunlarla, güya da iyi Müslümanlar, peygambere can verdiler, sonra da peygamberin canını alacaklardı az kalsın, haşa dedirttiğinde şeytan bir taşla iki kuş vuruyor. Birincisi, böyle düşündürerek Ebu Hureyre abi dedirtiyor. Sanki bir gazete muhabirini anar gibi Enes İbni Malik'i anıyor. Bunu öyle yapıyor ki adım adım ashabın içinde bu mızrağını daldıra daldıra devam ediyor. Ve bu mızrakla Aişe anamızı bile yaralamaya kalkıyorlar. En mahreminden Resulullah'ı vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şeytanın bu vurduğu kuş Hristiyanlar ve Yahudilerin sapanıyla atılmış taşla vurulmuyor. Hac etmek için can atan, alim olmak için uğraşanların sapanıyla vuruyor bunu. Başarı da burada zaten. İblisin başarısı da burada. İkinci vurduğu kuş hangi kuştur? Şimdi böyle yaparak iblis 100 puanlık değeri olan ashab-ı kiramı 40'lara çekiyor. 30'lara çekiyor. Bir grup Müslümanım diyenin gözünde. Sonra da başka bir grup Müslümanlara bu tabloyu gösterip şu hale bak ya. Şu hale bak. Ne rezillik bu. Böyle bir şey olur mu? Dedirtiyor. Bu sefer 100 puan olarak Allah'ın takdir ettiği ashab-ı kiramı bir grup Müslüman 350 puana çıkarıyor. Adeta peygamberden değerli hale getirttiriyor. Abartıyor. Mağarada Ebu Bekir'e öyle şeyler akıtmış ki Ebu Bekir ondan da değerli hale gelmiş. Efendimiz'den de değerli hale gelmiş. Eksiye çekerek bunları helak ediyor. Bunlara baktırıp zihin dağınıklığını sağlayarak öbür taraftan asılıyor, ortadan ashab-ı kiramı kopartıyor. Böylece iblis Yahudilerin ve Hristiyanların haçlı birikimine gerek kalmadan Müslümanların eliyle Resulullah'ı can evinden vuruyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü ashabına dokunuldukça sonunda kanayan yaradan akan kan Resulullah'ın ciğerinden akıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu 3 Müslüman anladı, 5 Müslüman anladı, 20 Müslüman anlamadı, hiç önemli değil. Asırlar geçtikçe bu edep kıtlığının üzerinden gelinen nokta İslam'ın öncü örnek olması zorunlu neslinin zarar görmesidir. İslam'ın Allah tarafından gösterilmiş örnek nesli defolu çıktıktan sonra da geriden gelen nesillerin orijinal olması nasıl mümkün? Biz burada demek ki

Ashab-ı kiramın radıyallahu anhum faziletlerinden değil, cömertliklerinden, ibadetlerinden değil, bizim önümüzdeki duruşlarından ve insani kimliklerinden dolayı onlardan sudur eden yanlışlıklardan, sıkıntılardan söz edeceğiz. Biz blok olarak ashab-ı kiramı nasıl değerlendirmeliyiz? Yörünge sorunu yaşamamak için bunu konuşacağız inşallah. Bu sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.

0: you so much Maher Zahir.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar.

Kur'an zaman. Kur'an zaman. Kur'an zaman. Kur'an zaman. Kur'an zaman. Kur'an zaman. Kur'an zaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının dinimiz açısından dünya siyasetimiz, stratejimiz açısından sıradan başlıklar olmadığını, bilakis bu ümmetin kıyamete kadar varlığının ve ümmeti Muhammed, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak devam etmesinin üzerinde durduğu bir ağırlık olarak bizim idrakimizde olduğunu söyledik. 8. başlığımız, Ashab-ı Kiram'ın bu çizdiğimiz çizgiden izlendiğinde bizi götürdüğü nokta şudur. Biz Kur'an'ımızın da belirttiği gibi şuna inanıyoruz. Allah Kur'an'ı, dolayısıyla İslam'ı kıyamete kadar koruyacaktır. Hicr suresinin 9. ayeti bunu çok açık, herkesin anlayacağı şekilde ilan ediyor. İnna nahnu nazzalna zikra. Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Biz onu koruyacağız. Şüphesiz bu koruma, yani Allah'ın Kur'an'ı, dolayısıyla İslam'ı koruması herhalde levh-i mahfuzdaki ana kayıtlar silinmeyecek şeklinde bir koruma değildir. Zaten orada Allah'ın muradı olarak duruyor. Burada Kur'an'ın ve İslam'ın korunması yeryüzü gerçeğinde İslam'sız ve Kur'an'sız bir gün, zaman, yer olmayacağı anlamında olmalıdır. Kur'an'ı Allah indirdi. Neredeydi? Levh-i Mahfuz'daydı. Levh-i Mahfuz'dan dünyaya indirdi. Onu indirdiğimiz gibi koruyacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Zaten Levh-i Mahfuz'da korunuyor o. Bunu tekrarına bir gerek yok. İnsana indirdik. İnsanın yaşadığı dünyaya indirdik. İnsanın bulunduğu o dünyadan atılmasına izin vermeyeceğiz demektir. Zaten böyle olduğu belli bir şey. Kur'an'ı Allah indirdi, indirdiği gibi koruyacak. İnsan dünyasında, insan ortamında korunacak bu. Öbür türlü zaten koruma altında. Bu hakikati biliyoruz. Şimdi konumuz olan ashab-ı kiramla Kur'an'ın korunmasının ne manaya geldiğini konuşalım. Ashab-ı kiram yaklaşık olarak bir asır süren bir neslin adıdır. Üçlü, beşli gruplardan çok nesil olarak ashab-ı kirama biz ashab nesli diyoruz. Bu sahabi nesli on binlerce kişi ama hicretin ilk 100. senesi içerisinde en son nesilde
Ya en son sahabi de öldü. Dolayısıyla bir nesil bir asır olarak hemen hemen devam ettiler. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir sahabi, hepimizin ismini bildiği bir sahabi, böyle bir isim üzerinden gidelim, hayali bir şey anlatıyorum, bir söz söylüyor. Bu üçtür, dörttür diye bir şey söylüyor. Bu söz, onun üçtür, dörttür şeklinde beyan ettiği bu söz, aslında doğru değil. Dinle ilgili olarak tabii. Domatesin fiyatı üçtür, dörttür, onu konuşmuyoruz.

dinle ilgili bir şey söylüyor. Sembolik bir şey anlatıyorum ki tek bir konu üzerine daralmasın örneğim diye. Abdullah İbni Ömer bunun böyle adını koyuyor. Dini bir mesele olarak. Hiç kimse ona itiraz etmiyor. Hiç kimse itiraz etmeyince onun sözü din olarak kalıyor. Sahabe nesli bir asır sürdü. Bir asır sonra başka birisi geliyor. Oo, bu 3-4 dedi ama 13-17 bu. Değiştiriyor bunu. Bunu bizim, yani sahabe çıktı buna 3'tür 4'tür dedi. Sahabi nesli içerisinde hiç kimse buna itiraz etmedi. Aslında bu yanlıştı, 13'tü 14'tü. Yanlıştı bu, 13'tü şuydu. Sahabi nesli geçtikten sonra ortaya bunun doğrusunu bulan biri çıktı. Bu ne demek? Hicr suresinin 9. ayetinde ne buyurmuştu Allah? Azze ve Celle, Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. İslam'ın koruyucusu biziz. Kur'an sembol bir değer. Eğer sahabi bunun hakkında bir kanaat kullandı, bir nesil boyunca o kanaati yanlış olarak herkes benimsedi. Bir nesil sonra ilahiyat fakültesinde bir profesör geldi, keşfetti bunu. Bir araştırma görevlisi geldi, keşfetti. Ezher'de birisi geldi, araştırdı, doğrusu buymuş anladı. Böylece sahabi nesli boyunca, bir asır boyunca bir şey %100 yanlışmış din adına, sonra filanca keşfetmiş bunu. Ebu Hanife keşfetmiş. Ezherli bir alim keşfetmiş. İlahiyat fakültesinde bir araştırma görevlisi keşfetmiş. Bu ne demek? İslam'ı koruyacağını söyleyen Allah'ın bir asrı boş bırakması demektir. Allah için muhaldir bu. Bunu beşer yapar. Çünkü biz indirdik, biz koruyacağız sözü mağaraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'in geldiği günden İsrafil aleyhisselamın suru üfürdüğü güne kadarki sürenin tamamı için geçerlidir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan birisinin yanlış söz söylemesi mümkündür. Haramı helal zannetmesi mümkündür. Helali haram zannetmesi mümkündür. İnsan bu çünkü. Dedik ya, insan bunlar. Sahabe neslinin yanlışta oy birliği yapması mümkün değildir. Bu mümkün olur dersek eğer, karşımıza çıkacak sorun hani Allah koruyacaktı hakikatidir. Buradan bir kere daha nesil olarak ashab-ı kiramın üzerinde masa başında proje üretmenin aslında bindiğin dal olan İslam'ı kesmek olduğunu anlıyoruz. Hatta o kadar ki arkadaşlar, ashab-ı kiramdan yine bunu örnek verelim. Bir konuda biri 3'tür diyor, öbürü 7'dir diyor. Yani deminki örneğimde sahabeden bir kişi bir şey söyledi, ona hiç kimse iyi

itiraz etmedi. Sonraki nesil geldi bunun batıl olduğunu anladı. Hatip Bağdadi, El-Fakih ve'l-Mütefakkih'te örnek veriyor başka bir açıdan. Diyor ki, bu ashab-ı kiram arasında tartışma konusu oldu. İki görüş çıktı artık. Biri dedi ki üç, biri dedi başka. Ve bize intikal eden sahabe görüşünde bunun hakkında iki görüş olduğuna dair bilgi edindik. Sonraki kuşakların gelip üçüncü bir görüş belirtmeleri de haramdır. Çünkü ashab-ı kiramın bir şeyde farklı görüş belirtmeleri, ihtilaf etmeleri de yapılabilecek açılımın boyutunu gösteriyor. Daha fazla açılması mümkün değil din olarak. Neden? Çünkü Allah'ın koruyacağım dediği alan bir nesil boyunca iki görüş şeklinde ortaya çıkmıştır. Aslında bunun üçüncü, dördüncü görüşü de vardı demen, Allah'ın o dönemi, o asrı, sahabe asrını boş bıraktığını söyleme cüretidir. Örneklerim belki zor anlaşılır gibi duruyor ama aslında zor anlaşılmayan şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha avami bir şekilde ifade edeyim. Bir şeyin 20 sene sonra keşfedilmesi mümkündür. Ama din olursa, dinin temellerinde 20 sene sonra bir şey keşfedilemez. Bir önceki nesil eksik din yaşamış olur o zaman. İslam'da sigorta konusu sonradan çıktı demiştik. Sigorta olmadığı zaman dinin o konuda hükmü de yoktu. Sigorta çıkınca fukaha o konudaki görüşlerini de ortaya koydu zaten. Ashab-ı kiram nesli bir asırlık bir nesil ve bu nesil bir asır boyunca boşlukta kalmışlar denemez. Ashabın boşlukta kalması kıyamete kadar gelecek kuşakların tepesi kopmuş bir zincire asılmaları demektir. Bu da mümkün değil. Dokuzuncu başlığımız, özellikle arkadaşlar, ashab-ı kiram bireysel referansa muhtaç değildirler. Ashab-ı kiramın dışındaki alimler, müçtehitler, ümmetin önder kadrolarındaki isimler referansa muhtaçtırlar. Bukhari, Müslim, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel, Muhammed bin İdris, Müslim bin Haccac, Tirmizi, Ebu Davud referanslarla ayakta duruyorlar. Ebu Hanife yalan söylemez, ciddi adamdır diye referans oluştuğu için Ebu Hanife'ye itimat var. Ahmed bin Hanbel'in zeka ve ahlak ve ilim üzerinde referansları güçlü olduğu için Müsned'i güçlü bir kitaptır diyoruz. Ama ashab-ı kiram Allah'tan referanslıdır.
Ashab-ı kiram için birisinin çıkıp Ebu Hureyre'nin zekası güçlüydü, ahlaklı bir adamdı, notları sağlamdı, hep sınıfını direkt geçti, hiç takıntısı yoktu filan, böyle şeyler ashab-ı kiram için gerekmez. Neden? Mesele kalp temizliği meselesi ise, ashab-ı kiramın kalbi konusunda şahit Allah'tır. Ayet okuyacağız şimdi. Mesele ilim kaynağı meselesi ise, kaynağın kendisinden ilim aldılar. Talebeleri oldular. Talebenin talebesi değiller. Birinci el hep. Hiç ikinci el yok ashab-ı kiramda. Alandan almadılar. Kaynağından aldılar. Eğer protokolcülük, diplomacılık, mevki, makam gibi bir gündemse söz konusu olan, ashab-ı kiram kadar külfetsiz, doğal bir nesil bu dünya görmedi. Bir peygamberler gördü, bir de ashab-ı kiramı gördü dünya. Külfetsiz adamlar. Her şeyleri sade, tabii. Eğer mesele Kur'an'ın lisanı olan Arapça meselesi ise, herhalde ashab-ı kiramdan daha fazla Arapça bilen bir nesil yok. Mesele eğer dış etkenlerden arınmışlık, laiklik, bürokrasi, hiyerarşi, bilmem ne gibi sistemlerden etkilenmemiş bir nesil meselesi ise, ashab-ı kiram %100 Kabe'nin dibinden, şirkten sıçradılar. Allah'ın tezkiyesiyle, onları temizlemesiyle tertemiz bir nesil oldular. Burada biz ashab-ı kiram gibi bir neslin olması mümkün değil ki birileri ashab hakkında kanaat kullanabilsin. Referans ne demek? Birisinin birisi hakkında kanaat kullanması demek. Çocuk babasının doğumunu nasıl anlatabilir? Böyle bir şey mümkün mü? Çocuk babasının doğumunu görmüş. Hangi nesil Bedir, Uhud görmüştür ki ashab-ı kirama iyi aferin 90 veriyorum sana diyecek? Akılla, hafif bir muvazene ile düşünüldüğünde çılgınlık bu. Onun için ashab-ı kiramı etse etse Allah tezkiye eder, referans eder. Peygamber edebilir. Sonra gelen kuşaklar dolma bilgilerle, tahminlerle, duygusal kararlarla Enes İbni Malik hakkında karar verir de bu doğru olabilir mi hiç? Ebu Hureyre hakkında konuşur da akıl bunu kabul eder mi? Allah herkesin kalbini görüyor. Alimun bi zati sudur. Ashab-ı kiramın da kalbini gördü. Onlar hakkında Allah kararını verdi. Fetih suresinin 18. ayetine bakıyoruz. Sonra bu ayeti tefekkür edeceğiz. Laqad radiyallahu anil mu'minine. Allah müminlerden razı olmuştur. İz yubayi'unke tahta'ş şecereti. O ağacın altında seninle sözleşiyorlardı. Hudeybiye sulhünde. 700 kadar sahabi. Fe'alime ma fi kulubihim. Onların kalplerini gördü Allah. Niye razı olmuş Allah? Kalplerini gördüğü için. Fe enzele's sekinete

0: aleyhim.
1: Ve onlara bir sekine indirdi. Huzur.
0: Ve ethâbehum fethen karîbe.
1: Onlara yakın bir fetih de lütfediverdi. Fetih suresinin 18. ayet. Türkçe anlayacağımız lisana indirelim. Allah Hudeybiye sulhuna katılan 700 kadar sahabi bunlar. Bu 700 sahabinin kalplerini görüp beğendiğini söylüyor Allah. Burada meclisimizi tenzih ederek ve keşke ben bu sözleri söylemek durumunda olmasaydım diye esef ederek bir şey söylüyorum. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Kalplerini gördü Allah, bildi. Bunların kalpleri temiz. Dediği 700 kişinin arasında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var. Büyük ordu hepsi orada. Yani tek tek isim, özellikle Ebu Bekir var mesela. Bir Müslüman şöyle bir roman yazabilir mi? Daha sonra bozuk çıkacak bir kalbe Allah temiz dedi. Bir insan kendini Allah'a temiz gösterdi, ölürken fasık olarak öldü ama. Düşünmesi zor değil mi arkadaşlar? Tefekkür etmek bile zor bunun. Nereye oturtacaksın ki? Nasıl bir formül kuracaksın?

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Fe'alime mâ fî kulûbihim. Kalplerini gördü Allah. Radıyallahu anil mü'minîn. Gördü kalplerini Hudeybiye sulhünde ve onlardan razı oldu. Tamam, aradığım kullardı bunlar buyurdu Celle Celaluhu. Sonra bu saydığı, kalplerini gördü dediği insanları fasık kabul edeceksin. Ve sen Kur'an'a iman eden bir Müslüman olarak öleceksin. Bu olayın içinde geçen isimler, bu Allah-u Teala'nın fe'alime mâ fî kulûbihim, kalplerini gördü Allah, anladı, temiz bunların kalpleri dediği isimler, bugün ne yazık ki Müslüman olduğunu ve İslam namına inkılaplar yapmak istediğini zanneden gencecik delikanlıları görüyoruz ki şu ayetin لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Kalplerini görüyor Allah. Gördüğü içinde orada Resulullah'la el ele tutuşup sözleşip tamam ya Resulullah diyenleri razı olduğu kullarına ve zalikel fevzul azim. Bundan büyük bir şey mi var? Allah razıyım diyor ya. Yahu Ebu Bekir ve Ömer Allah'ı razı ettiler. Ayet indi Allah'ın onlardan razı olduğuna dair. Üstelik Ömer orada ufak bir pot da kırdı. Hudeybiye sulhunda sen peygamber değil misin ya Resulallah, niye taviz veriyorsun bu müşriklere dedi. Böyle diyen bir adam oldu.

olduğu halde فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Kalp berrak, gördü ki Allah, kalp tertemiz. Heyecanından ağzından öyle bir söz çıktı Ömer'in. Şimdi 20 yaşında bir genç çıkacak. Ebu Bekir Ali'den hilafeti aldı, haksızlık yaptı diyecek. Ömer filancalara niye böyle yaptı diyecek. Raşit halifelere din koyma yetkisi kim verdi diyecek. Sanki böyle bir şey varmış gibi. Ömer niye teravih toplu kıldırdı diyecek. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Nereye koyacaksın? Demek ki Allah peygamberi bu ayet indikten 2,5 sene sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat etti. Veya 3 diyelim. 3 sene sonra diyelim. Bu ayetteki فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ'den 3 sene sonra Ebu Bekir ümmetin halifesi oldu. Sen de 1436 sene sonra gel, de ki Ebu Bekir Ali'nin hakkını gasp etti. Allah fe'alime mâ fî kulûbihim diyor Ebu Bekir için. Bunu sadece Allah'ın dinini kullanarak cehenneme girmek diye yorumlayabiliriz. Meselemiz ashab-ı kiram meselesi değil şimdi. Referansı Allah ve peygamberi olan bir nesli, ne referans ne karne, elinde hiçbir şey olmayan bir nesil nasıl tezkiye eder, nasıl konuşur haklarında sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Herkes haddini bilip otursa ya bir kenarda, daha iyi değil mi? Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Oldu da zaten. Allah fe'alime ma fi kulubihim ayeti çok açık bir şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e biliyorum kalplerindekini buyurduktan sonra bu ayet, aşağı yukarı 2,5 sene daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı, belki 3 sene daha. O 3 senede onlarca olay oldu Medine'de. Efendimiz aleyhisselamın üzüldüğü şeyler oldu. Bayağı üzüldüğü konular oldu. Sorumuz şu: Allahu Teala bilmiyor muydu ashabın böyle yapacağını? Peygamber aleyhisselam üzeceklerini biliyordu. Bilmez olur mu Allah? Niye fe'alime ma fi kulubihim buyurdu? Kalplerini ben biliyorum, onların temizdir kalpleri. Niye buyurdu Allah? Demek ki yaptıkları işler kalbi kirli bırakacak düzeyde olmamış. Hata etseler bile sonra istiğfar edip onu toparlayacaklarını biliyordu Allah. Sonlarının ne olduğunu bildiği için de hükmünü sonlarına göre verdi Allah Teala. Fe'alime ma fi kulubihim. فَاَنْزَلَ السَّكِينَةِ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا. Burada yerden göğe kadar uzatılsa kopmayacak bir lastik sorun var. Bunlar haklarında Allah'ın referans olduğu, ben temizliklerini biliyorum dediği kimseler oldukları sabitken, bizim gibi cumhuriyet, laiklik, demokrasi, kapitalizm, liberalizm, şu zim bu zizm diye Hinduizme varaya kadar 1000 tane izim bizim içerisinde büyümüş bir nesil. Kimi cumayı beğenmez, cumaya gitmez. Kimisi papaza kızar, oruç bozar. Kimisi haramlara helal der, kimisi helale haram der. Böyle karman çorman bir ortadaki bir nesil. Yahu hiç mi Allah'tan utanmaz ve kıyamet günü her sözün hesabının sorulacağını düşünmez de bu mübarek nesil hakkında nasıl ileri geri konuşur ya?
Nasıl ileri geri konuşur? Özellikle gulat-ı şianın, yani şiada ölçüyü kaçırmış, aşırı gidenlerin özellikle gündeme getirdikleri, işte 5-10 sahabi var, gerisi hep bozuldu gitti peygamberden sonra sözü, bugün kıyamet günü dirileceğine iman etmeyenlerin söyleyeceği kadar çok korkunç, üzücü bir şekilde gençler tarafından söylenebiliyor maalesef. Biz Hristiyanların havarilere yaptığı gibi putlaştırıp ilah muamelesi görmüyoruz. Ashab-ı kiramı böyle düşünmüyoruz. Böyle, haşa, böyle değil. Masum değiller. Ama Allah hatalarını bildiği halde fe'alime ma fi kulubihim deyip radıyallahu anil müminin diyor. O gün onlardan razı oldum diyor. Haşa, maazallah, bir mümin sen yanlış razı oldun ya Rabbi mi diyecek? Evet, 9. maddemizde diyoruz ki ashab-ı kiram Allah'tan referans verir. Fetih suresinin 18. ayeti sadece baz alınsa, ki hadisi şerifler var, başka ayetler var. Yani sadece bu ayetteki fe'alime ma fi kulubihim, müstakbellerini bildiği halde Allah-u Teala'nın fe'alime ma fi kulubihim buyuruyor. Burada arkadaşlar gençlerin takıldığı bir nokta var. Ashab-ı kiram Cemel'de, Sıffin'de, bunlar yer yer konu olarak karşımıza tekrar çıkacak, silahlı bir şekilde karşı karşıya geldiler. Hem Cemel'de hem Sıffin'de Ali radıyallahu anh tarafların biriydi. Cemel'de Talha ve Zübeyr ve Aişe annemiz bir taraftı. Pek çok sahabi daha vardı. Bunlar Aşere-i Mübeşşere'den olduğu için Talha'yı zikrettik özellikle. Sıffin'de de ashab-ı kiramdan Ali'nin tarafında da diğer tarafta da insanlar vardı. Hudeybiye sulhüne katılmış ve dolayısıyla Fetih suresinin 18. ayetin muhtevasında olanlar orada vardı. Talha vardı, Zübeyir vardı, Aşere-i Mübeşşere'den. Allah-u Teala onların buradaki pozisyonunu bildiği halde radıyallahu anil müminin buyurdu. Allah onları hatalarıyla, insan olarak işledikleri ve işleyecekleri şeylerle kabul buyurdu. Kendileri cennet cehennem hiçbir teminatları olmamış nesiller, Allah'ın teminatı altındaki nesli yorumlamaya kalkıyor. Neden biliyor musunuz? Ashab-ı kiramı bizim okuldan mezun olmuş bir önceki nesil zannediyoruz. Ashab-ı kiram bizim imtihanımızdır. Onların üzerinden Allah bizi imtihan ediyor. Bu imtihanı anlamayan nesiller kendilerini helak edecekleri boş bir çukura doğru yuvarlıyorlar. Allah'tan haya etmek gerekir. Utanmak gerekir. Çünkü Allah'ın dostları hakkındaki bu yanlış uygulamanın bedeli maazallah imanımızın tehlikeye girmesi olarak yansıyabilir. Buradan kardeşlerim bir 10. maddeye geçebiliriz.
gördük.

ki ashab-ı kiramı Allah bir noktaya taşıyor. İşledikleri, işleyecekleri şeylere rağmen onlara bir noktada hüküm veriyor Allah. Biz mümin olarak ashab-ı kiram hakkında ne bir artı ne bir eksi koyamayız. Biz onların hakemleri değiliz. Bizden önceki nesil hakkında bizim istiğfar etmekten başka hiçbir görevimiz yoktur. Eğer Allah'ın 100 dediğine 100, 40 dediğine 40 demez de 41 dersek, 99 dersek, bu Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ama bizim Allah katındaki hükmümüzü değiştirir. Yani biz sahabeden birisini yüceltelim derken kendimiz düşebiliriz. Küçültelim derken kendimiz rezil olabiliriz. Hiçbir mümini Allah öbür müminin bekçisi yapmamıştır. Hele ashab-ı kirama hiç kimseyi görevlendirmemiştir Allah. İlla en kâlu rabbena ufir lana ve lihvânnellezîne sebekûnâ bil îmân ve lâ tec'al fî kulûbina gillel lillezîne âmenû. Ayşe anamız böyle ashab-ı kiramdan birilerini tenkit edeni görmüş de yeni nesillerden şu hale bakın demiş. Allah istiğfar edin diyor onlara, bunlar hakaret ediyor diyor. Bunu mümin kalitesi, mümin ameli dışında bir iş olarak görüyor. Biz bir 10. madde olarak diyoruz ki biz hiçbir şekilde ashab-ı kiram hakkında kanaat kullanamayız. Allah'ın kanaatini kullanalım, hükmünü kullanalım diyoruz elbette. Peki Allah'ın hükmü nedir? Ayrıntısı olmayan bir şeydir. Razıyım demiştir. Lekad radıyallahu anil müminin. Razıyım dedi. Allah onlardan razıdır. Kiminden 100 razıdır, kiminden 40 razıdır, kiminden 60 razıdır, kimini dün affetmiştir, kimini 2 gün önce affetmiştir. Bu onun bileceği bir şey. Bunu bildirmedi Allah kimseye. Belki Peygamber Aleyhisselam Efendimizin 20. senesinde iman eden bir sahabi 15. senesinde iman eden de daha iyidir belki. Ama bizim Allahu Teala'nın bize gösterdiği razıyım onlardan, rıdvan, razılık makamı, o makamı genel olarak kabul edip Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Zer'ine, Enes İbni Malik'ine özel alaka veya özel bir tepki göstermemiz yanlıştır. Bize verdiği yetki kadarını Allah'ın kullanırız. Ehl-i Beyt'i bir puan fazla seveceksiniz demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olarak. Ashab-ı kiramı severiz, Ehl-i Beyt'i çok severiz. Ama Ehl-i Beyt'i mabet edinmeyiz kendimiz için. Allah'ın ve peygamberinin koyduğundan daha ileride gidemeyiz. Gidersek o yanlış bir iş yapmış oluruz. Bu da 10. maddemiz. 11. maddemiz kardeşler. Şimdi bu 10. maddeye kadar saydıklarımız, bundan sonra da devam edeceğimiz maddelerimiz, ashab-ı kiramla ilgili konuştuğumuz şeyler, artılar, eksiler, pozitif, negatif, neyse artık ne konuştuysak,

Bunlar yani sahabe, işte düşünün 1. 2. 3. 7. 9. maddelerde neler dediysek, bunların tamamı dinimizle ilgili şeylerdir. Sosyal bir içerik yoktur burada. Matematiksel şeyler konuşmuyoruz. Dinle ilgili şeyler konuşuyoruz. Din akla göre, mantığa göre değil, imana göre olan şeyin adıdır. Dolayısıyla ashab-ı kiram hakkındaki kanaatlerimiz naslarla oluşabilir. Yani ayetlerle, hadislerle ashab-ı kiram hakkında kanaat kullanabiliriz. Ashab-ı kiram hakkında tarihi verileri kullanamayız. İnsani boyutları, sosyal boyutlarını kullanırız. Dinimizle, akidemizle, ahiretimizle ilgili olan sahabe bilgimizi ayetler, hadisler oluşturabilir. Çünkü ashab-ı kiramın bir insani boyutu var. Tarihte Mekke'de, Kureyş, Taif'te filanca onları konuşuruz. Tarih kitaplarından öğreniriz. Ama imanımızı şöyle ilgilendiriyor, filancayı böyle ilgilendiriyor dediğimiz zaman bu akıl işi değil, mantık işi değil, nas işidir. Yani şeriatı oluşturan değerler nedir? Ayetler, hadislerdir. Ashab-ı kiram hakkında da ne kadar ayet, ne kadar hadis varsa onlarla konuşur, ilerisine gidemeyiz. Aksi takdirde namazı da akla, mantığa göre şekillendirme hakkımız olur. Melekleri de mantığa göre şekillendirmemiz gerekir o zaman. İmanla ilgili, ibadetle ilgili konularda akılla bir şey geliştirebiliyor muyuz? Bilgisayardan daha sağlık şartlarına uygun bir namaz icat edebilir miyiz? Uzay bilimlerinden istifade ederek Ramazan orucu hakkında imsak ileri geri alma hakkımız var mı? Ne diyoruz? Ayet ve hadisin dışında kimse orucumuzu belirleyemez diyoruz. Ashab-ı kiramın imanımız, akidemizle ilgili özellikle ehli beyt olan, ki daha fazla ashab-ı kiramın bir üst katı ehli beyt, özellikle ehli beyt ve Ebu Bekir ile Ömer, ilk iki sahabi ile ilgili nas olan ayet ve hadis bilgisi dışındaki bilgiler asla din oluşturamaz. Oluşturur dersek akılla, mantıkla, bilgisayarla dine şekil verilebilir, mümkündür demiş oluruz maazallah. Böyle bir şey dedikten sonra ortada din kalmaz, İslam kalmaz. Bu 11. maddemiz kardeşler. Tekrar özetliyorum. Eğer ashab-ı kiramın dinimiz, Müslümanlığımız, İslam nesilleri arasındaki bağımız açısından ele alınan boyutunu konuşacaksak, çok net bir şey söylüyoruz. Sahabe hakkında mantık yürütemeyiz, akıl yürütemeyiz. Ayetler ne dediyse, hadisler ne dediyse orada dururuz. Bunu çok farklı bir şekilde 50 örnekle inceleyebilirsiniz. Bakarsınız ki biz sahabiyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesten fazla sevdiğini söylüyor. Filan sahabiye ses çıkarmıyor. Filancayı azarlıyor. Normal sosyolojik verilere göre yanlış bu. Ashab-ı kiramın toplumsal kimliği, Arap nesillerinden bir nesil olarak şahsiyetleri herkes tarafından yorumlanabilir. Kara kaşlı mıydılar? Beyaz tenli miydiler? Göz kapakları nasıldı? Ailevi ilişkileri nasıldı? Ayrı. Bizim Müslümanlığımız açısından akide kitaplarımızda muhteva oluşturan konulardan bir konu gündeme geldiğinde ashab-ı kiram hakkında akıl yok, sosyal veri yok, matematiksel bir taban yok demektir.
ayet ne dediyse. Mesela 10. maddede ne dedik? Allah kalplerini gördü ve hükmünü verdi. Kalplerini gördü dediği insanlar daha sonra kılıç kaldırdılar birbirlerine. Buna rağmen gördü Allah. Dur. Sabah namazı niye 2 rekat? Niye akşam namazı 3 rekat? Var mı bunun bir bildiğin sebebi? Bir şey uydurabilir misin? Hayır. O zaman dur. Dinle ilgili şeylerde akıl olmaz. Mantık olmaz. Din akıl dini değil mi? Asla akıl dini değildir din. İslam akıl dini değildir. Akıllıların dinidir. Akıl dini demek felsefe demektir. Akılla ilave edilmiş tek bir kelime var mı İslam'da? Kur'an'da akılla ilave edilmiş 115. sure var mı? Akıllılara hitap eden aklı yaratanın dinidir İslam. Ashab-ı kiramın özelliklerine ve bizim bilmemiz gereken ayrıntılarına devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet.

Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının

efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramı yörüngemizin mihengi olarak konuşurken bir soru şeytan gündeme getirecek, getirir dedik. Ve bu soru bizde cevabı hazır, önceden aşısı yapılmış soru olmazsa bizi şeytan çökertebilir, bunu bilelim diye sorduk. O sorumuz şudur: sokakta 3 kişi 5 kişi kavga edip tartışabilirler, dövüşebilirler, birbirini bıçaklayabilirler, sıradan Müslümanlar da bunu yapabilirler, ama Peygamber görmüş, haklarında Kur'an inmiş insanlar nasıl birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler, hatta birbirlerinin düşündüğü dışında şeyler nasıl düşünebilirler? Sorumuz bu. Yani ashab-ı kiram niye ihtilaf ettiler? Farklı farklı niye oldular? Bir peygamberin elinden çıkmış talebeler olarak tek ses niye olamadılar diye sorarsak, bunun cevabı çok nettir kardeşler. Ashab-ı kiram insandılar. Sahabi olunca insanlıklarından sıyrılıp sahabi olmadılar. İnsan olarak sahabi olup yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan olan o gün melekleşiyordu diye bir bilgimiz yok bizim. İnsan ise farklı kudretler ve idraklerle yaratılmıştır. Hiçbir insanın idraki ve kudreti öbür insanla aynı değildir. İnsanların fiziki kiloları aynı olabilir. 20 tane insandan 5'i 80 kilo, 3'ü 78 kilo olabilir. İdrak, kavrayış kapasiteleri aynı değildir. Farklı farklıdır. İnsanların farklı kapasitelerle, farklı idraklerle yaratıldığı bir ortamda standart düşünceli bir toplum oluşamaz. Standart İmanlı bir toplum oluşabilir. O da ashab-ı kiram toplumudur. Hayatı yaşarken farklılıklar ashab-ı kiramda da diğer nesillerde de normaldir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den iki ayette çok açık görüyoruz. Birincisi Hud suresinin 118 ve 119. ayeti. İkincisi de Yunus suresinin 19. ayetidir.

bu ayetler ashab-ı kirama inmiş ayetlerdir. Yani ashab-ı kiramın herkesten önce duyduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetlerde Allah-u Teala çok açık ve seçik bir şekilde farklı düşüncelerin, farklı idraklerin ve farklı reflekslerin olmasını kendisinin dilediğini söylüyor. Ayeti dinleyelim. Hud suresindeki ayete bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau şa'a rabbuke. Velau şa'a rabbuke. Rabbin isteseydi. Lec'alen nase, insanları yapardı. Ümmeten vahideten, tek bir kalıp yapardı. Ve la yezalune muhtelifin illa men rahime rabbuk. Rabbinin dilediği dışında da tartışıp durmazlardı. Ve lidâlike halakahum, Allah onları böyle bir şey için yarattı. Rabbin dileseydi, ayetin topluca görüyoruz, Rabbin dileseydi insanları tek kalıp yaratırdı. Demek ki dilememiş Allah. Mantığına döneceğiz bunun. Yunus suresinin 19. ayetine gelelim. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً. İnsanlar ilk yaratıldığında tek bir gruptular. Adem vardı, Havva vardı. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. فَاَخْتَلَفُوا. Ama ihtilaf ettiler. Gruplara ayrıldılar. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı لَكُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. İhtilaf ettikleri şeylerden dolayı aralarında hükmünü verirdi Allah. Ama Allah bir kere Hud suresindeki ayette olduğu gibi insanlar farklı farklı düşünsünler diye bir hüküm verdiği için Allah, bu hüküm Allah'ın kararı olduğundan dolayı insanların fikir farklılıkları, düşünce farklılıkları azap görme nedenleri olmuyor. Yanlış yapan yanlışının cezasını çekiyor. Açıkça görüyoruz ki ashab-ı kiram başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in en sıradan konulardan en önemli konulara kadar farklı farklı düşünmeleri Allah'ın kaderinde var ve Allah'ın murad ettiği bir şeydir. Esasen de bu ümmet fikir ayrılıklarından, farklı düşünmekten dolayı zarar görmez. Bilakis kâr eder. Haddi bilmemek, nerede durulacağını bilmemektir ümmetin zarar gördüğü şey. Farklı düşünmek gerekli. Ashab-ı kiram örneğine dönersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken de, bu cümlem çok önemli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken, yani sağ iken de, o vefat ettikten sonra da ashab-ı kiram aralarında tartıştılar. Ne peygamber aleyhisselamın sağlığındaki

ki tartışma ne de o vefat ettikten sonraki tartışma ashab-ı kiramın kimlik kaybına neden olmadı. Dünya hayatını insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi perspektiflerinden görebilenler anlarlar ki yüzlerce sene kıyamete kadar devam etmesi istenen bir dinin aktif olarak bütün insanlığın ihtiyacına cevap vermesi için en baştan volkan gibi tartışmalı bir ortamda yola çıkması gerekirdi. Barajda üretilen erkek barajda üretildiğinde elektrik milyonlarca kilowatt gücünde olacak ki kilometrelerce öteye gittiğinde zaten kaybedecek gücünden, orada motor çevirecek kadar gücü kalsın. Burada kardeşlerim, zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir hakikat konuşuyoruz. Nedir o? Biz ashab-ı kiramı bir Kur'an kursunda hocaları ayağa gelince ayağa kalkan, otur denince oturulan, abdest saatinde abdese giden, hiç çıt çıkarmayan, hatta abdesti bozulunca bile ses çıkarmayan, sessiz sedasız, hep boynu bükük talebeler zannediyoruz. Ashab-ı kiram hiç böyle olmadılar. Ya Resulallah deyip ayağa kalktılar. Ben diyorum ki dediler, hür iradeli, gür yürekli insanlar olarak Resulullah'ın önünde oturdular. Edepleriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetleri sıfırlanmış tekke erbabı yetiştirmedi. Rüstem'in karşısına yalın ayak mızrağıyla kale bodurlara tak tak vura vura yürüyen adamları yetiştirdi. Şahsiyeti ezilmiş insanlar nesil yetiştiremezlerdi yoksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıkıp para ver bana ya Resulallah, Allah sana verdi sen de bana ver diyen adamlar şu büyük Resulullah'ın ashabı dediğimiz adamlardı. Vay ahlakı kıt herif, benden para istersin ha, vay seni kalbinde münafıklık olan adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Kisra'nın sarayını develere yükleyip gelirken çalmamaları için içindeki para hırsını Resulullah'ın önünde bile konuşturttu onlara. Bütün insanlığın derdini, malını, servetini omuzlayacak nesil yetiştiriyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyeli çocuk yetiştireceğim diye zulme de sevgiye de refleksi olmayan talebe yetiştirir gibi talebe yetiştirmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din o günlerde molla dini olarak olsaydı bugün bize eksi mollalık düzeyinde gelecekti. Ashab-ı kiramın ihtilafı alkışlanacak bir şey değil ama doğal bir şeydi. Doğaldı. İmtihan oldular. Rablerine o imtihanın sonucuyla kavuştular. Bunun için ashab-ı kiramın
Allah onlardan razı

olsun. İhtilaf etmelerini alkışlayıp takdir edip maşallah ne güzel ihtilaf edip kavga ettiler diyecek halimiz yok. Ama ashab-ı kiramı sür atını denize derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gözyaşları içerisinde sabah namazı kılarken üzerimdeki elbisem hariç her şeyimi Allah için feda ettim derken şuramdan bir ok isabet etsin de Rabbime kavuşayım ya Resulallah onun için geldim sana derken hangi kimlikle görüyorsak Ali ile Muaviye'yi radıyallahu anhuma karşı karşıya geldiklerinde de görürken o kimlikle görmek zorundayız. Çünkü insan olarak Resulullah'ın karşısına çıktılar aleyhissalatü vesselam, insan olarak birbirlerinin karşısına muhalif olarak çıktılar. Biz insan olan ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. Melekleştirilip bir tür putlaştırılmış sahabiden konuşmuyoruz. O yüzden de ayetler de çok açık bir şekilde beyan ettiği gibi insan ihtilaf eder. Hiç kimsenin ayakkabısı kimseye olmaz. Herkesin ayağı başka, herkesin kafasının içi de başka. Ama ortak paydamız Allah ve peygamberidir, dindir. Bu konuda konuşacağız. Burada kardeşlerim, bu ashab-ı kiramı göz önündeki nesil diye konuşurken altını çizdiğimiz, okla gösterdiğimiz, kırmızıya boyadığımız bir başlıkta toplamak istiyorum. Biz ashabın sosyal kimliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugün bize de sonuçları açısından intikal eden tartışmalarını konuşuyoruz. Ashab tartıştılar, dövüştüler, birbirlerine mızrak kaldırdılar. Doğru, ayrıntılarına gireceğiz, bu doğru. Ama adı soyadı kadar garanti bilmelidir mümin. Ashab-ı kiram akidevi konularda hiç tartışmadılar. Birbirlerine kafir hiç demediler. Hiç ama. 120 bin sahabiden hiçbiri öbürüne sen tevessül eylemiyorsun, ehli sünnetin dışındasın demediler. Sen filanca mezheptensin, filanca tarikata girdin demediler. Birbirlerinin cennetiyle asla oynamadılar. Asla, tek bir kelime yoktur. Birbirlerinin kıymetini asla tankıs etmediler. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh bir seneye yakın savaştılar. Sonunda belli bir sulh sağlandı ve birilerinin, başka üçüncü bir tarafın hainliğiyle Allah'ın arslanı Ali şehit edildi. Bildiğimiz olay bu. Onunla bir yıl savaşan Muaviye evinde ağladı. Karısı dedi ki ona, öldürmek için uğraşıyordun adamı geçen, şimdi ağlıyorsun. Ne demek oluyor bu diye merak etmiş karısı. Dönmüş karısına demiş ki, be kadın, sen Ebu Talib'in oğlu Ali öldü zannediyorsun. İlim öldü, ilim, ağlamayayım da ne yapayım demiş. İdealleri ve kalite arayışları için birbirleriyle dövüştüler. Fakat kanun kadar kat'i bir şeyi yazınız arkadaşlar. Ashab-ı kiram akide konusunda ihtilaf etmediler. İmanlarında bir ihtilaf olmadı. Amel konularında, siyaset konularında, ameli konuların tercihinde tartıştılar, ihtilaf ettiler. Aralarında sorun oldu. Birbirlerini küfürle itham etmediler. Cehennemliksin dediler, sapıksın dediler, duyulmadı hiç. Böyle bir söz duyulmadı. Ama
elimden gelse seni kırbaçlarım dediler. Tercih meselesi. Niye? Filanca işi niye böyle yapıyorsun diye. Birbirlerinin cennetine şahitlik ettiler. Birbirlerinin cehenneminin şahidi olmadılar hiçbir zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım, bu göz önündeki nesil başlığıyla şu dersi yapışımızın temel nedeni, bizim aramızdaki insanlar olarak, Müslümanlar olarak aramızdaki tartışmalarda şeytan bizi tuzağa düşürüp, ashab-ı kiram da tartışmışlardı, biz de onların izinden gidiyoruz zaten diyoruz ya, bu tuzağın en ucundaki halkası bu. Ashab-ı kiram da tartıştılar, vuruştular, savaştılar, birbirlerini cehenneme sokmak için değil ama. Dolayısıyla 3 tane dosya kadar bir kitap okuyup ondan sonra filanca cehennemliktir, filanca İslam'dan çıkmıştır, filanca ehli sünnet değildir, filanca şu yoldan değildir demek ashab-ı kirama ait bir iş değildir. Ashab-ı kiram gerekiyorsa kılıcını tuttu, kabzasını yakaladı kılıcının, vururum bunu kafana dedi öbürüne, ama sen kafirsin demedi, cehennemliksin demedi, zındıksın demedi. Sen İsrail ajanısın, Yahudilerin ajanısın içimizde demedi kimse kimseye. Dolayısıyla ashab-ı kiramın tartışması bir sınırın içinde. Nedir o sınır? İmanla ilgili olmayan konuların sınırıdır. Bu onların yüksek enerjili çalışma metotlarından kaynaklandı. Bize göre hiç taviz sayılmayacak şeyler onlara göre büyük taviz sayıldığı için fedakarlık yapmadılar o konularda. Elbette şeytan onların içine de fitne soktu. Ama Muaviye örneğinde olduğu gibi radıyallahu anh, hakikati asla inkar etmediler. Gerçek gerçektir dediler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi 15 başlık altında ashab-ı kiramın bu pencereden nasıl izlenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağım kardeşlerim. Neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın faziletlerini, o Bedir'deki kahramanlıklarını, ya Resulallah seni görmesem çatlayacağım diyen sevgilerini, onu konuşmuyoruz. Biliyoruz onları zaten elhamdülillah. İtiraf ediyoruz ve inşallah onlara olan muhabbetimiz biiznillah şefaatlerine vesile olur diye, herkes sevdiğiyle beraber olacağı için biz de inşallah kıyından kırpından onlarla beraber oluruz diye umuyoruz. Ama bugün ashab-ı kiramın önümüzde duran nesil olmalarına rağmen bize etki etmiyormuş gibi bir sahneyle karşılaşmışlığımız var. Onu toparlamak istiyoruz. Önümüzde duran bu nesil bizim gözümüzden nasıl görülmeli, bunu konuşmak istiyoruz. 15 madde ele alacağız kardeşler. Size tavsiyem, bu maddeleri kalem kalem yazarsanız biiznillahü teala 15 cilt kitap okumuş olursunuz. Notlarınızı değerlendirirsiniz. Siz daha geliştirir, daha ilerletirsiniz, daha güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama hepimiz inşallah Havz-ı Kevser'de ashab-ı kiramla ve Resulullah ile buluşup bugünleri tatlı bir hatıra olarak yad ederiz inşallah. Kardeşlerim, birinci madde. Ashab-ı kiram insanlığın genelde, özelde de Müslümanların imtihan maddesidir. Allah-u Teala

Özünde bulunduğu bir imtihanla insanlığı ve Müslümanları yüzleştirmiştir. Neden? İnsanlık Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek veya etmemekle mükelleftir. Ashab-ı kiramdan birine iman etmek diye bir dava yok ki. Doğru. Ama insanlar İslam dinine girmekle yükümlüdürler. Girince de İslam'ı hayat sistemi olarak yaşamakla yükümlüdürler. Bu nedenle biz İslam'ı aramak için çıktığımız yolda gidebileceğimiz son durak Medine'de ashab-ı kiramın durağıdır. Herhangi bir kütüphaneden, herhangi bir bilgisayar sisteminden İslam'a ulaşamayız. Bir önceki derste ne dedik? İslam'ın pratiğidir ashab-ı kiram dedik. Pratiği olmayan bir dini alıp evine götüremez Müslümanlar. O yüzden ashab-ı kiram hem Müslüman olup Rablerinin cennetine girme imtihanıyla karşılaştılar kendileri, hem de kendilerinden sonraki milyarlarca insanın şablonu oldular Allah katında.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dolayısıyla bir sahabi yanlış bir iş yaptığı zaman o yanlışın kıyamete kadar taklit edilmesi halinde başına kıyamet günü çok şeyler geleceğini biliyordu. Bizim gibi oturup evlerinde namaza gitti, çayını içti, gene namaza gitti, bu sefer kahvesini içti, yattı, sabahleyin kalktı, yapamadılar zavallılar. Bunu Allah onlara lütfetmedi. Bir saat oturmak nasip olmadı onlara. Uhud'dan geldiler, kimse üstündeki silahını bırakmasın, yola devam ediyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaralı bereli devam ettiler. Göz altındaki nesildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görme mesafesinde bir İslam yaşadılar. Bu onların açısından böyle. Müslümanların ve insanların açısından bakıldığında da ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed'in, yani bütün insanlığın kıyamete kadar imtihan konusudur. Bu neden nedir ki ümmetin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki en büyük sorun ashab-ı kiramın kıymetini bilmek veya bilmemek üzerinden çıkan sorunlardır. Yani biz ashab-ı kiramı sadece Uhud'da görerek veya sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün elindeki malını bir çuvala koyup buyur ya Resulallah getirdim derken görüyorsak eksik görüyoruz. Bizi göklere bağlayan merdiven durumundadır ashab-ı kiram. Onlarla Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah'a bağlanıyoruz. Bu nedenle biz burada bugün kıyamet günü İslam adına imtihana tabi tutulduğumuzda bu imtihanın ham maddelerinden birini konuşuyoruz. Elbette bunun üzerinden büyük bir açılım yapıp, yani bunu daha sonraki maddelerde de zaten konuşacağız inşallah. Yani ashab-ı kiramı abartarak sevmek, putlaştırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muadil bir noktaya getirmek, bunlar elbette ayrı sorunlar. Ama ashab-ı kiramın dengeli bir şekilde alınıp kabul edilmesi diye bir mesele var. Bu meseleyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz, bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Arap dini değildir veya başka bir ırkın dini değildir. Eğer ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, bu grubun, ümmet grubunun en başındaki grup olarak görüyorsak, o zaman Kureyş'ten de olsalar, Ensar'dan da olsalar, ashab-ı kiram Arapların değildir. İnsanlığın önderidirler. Yani ashab-ı kiramı insanlığın değeri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bunun sonucu da şudur. Eğer ashab-ı kiramı biz insanlığın değeri olarak kabul edersek, ashab-ı kiram kazanıldığında insanlık kazanacak ve İslamlaşacak. Ashab-ı kiramı insanlık kapsamından indirip Araplık veya sadece Arap Yarımadası'ndaki o dönemin Müslümanları düzeyine indirirsek, bu sefer onlar İslam'ın önünde durdukları için İslam insanlığı kuşatacak çapa ulaşamayacaktır hiçbir zaman. Şimdi derin konulara girmek istemiyorum. Ama örnek de vermem gerekiyor. Filan konuda mesela karı koca ilişkilerinde, aile ilişkilerinde ashab-ı kiram ne yaptılar? Aileyi şöyle bir denge üzerine kurdular. Kureyş'ten biri veya Medine'den, Evs'ten, Hazreç'ten birisi karısıyla böyle bir hayat yaşadı. Evi şöyle kurdular. Genelleme yapıyorum. Yani maddelendirmiyorum. Biz kalkıp o dönemdeki Arap kültürü böyleydi, karısıyla şöyle konuştu, kocasıyla böyle konuştu dersek, Allah'ın tezkiye ettiği, yani peygamberin görme alanında oldukları halde bu yanlıştır diye peygamberin ikaz etmediği bir mantığı, Arap kültürüydü o dersek, İslam'ın şeriatını da onların üzerinden kurduğu halde Allah, biz bu Arap, işte Araplar karısına böyle yapardı, Araplar kocasına böyle derdi, Araplar o dönemde çocuğu şöyle giydirirlerdi dersek eğer, evrensel bütün insanlığa hitap eden bir dini nereden oluşturabiliriz? Ve bu bizi zamanla Arap olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğu için o da insanlığa yetmeyecek noktasına götürür. Bizi götürmese de birilerini götürür. Onun için ashab-ı kiram Müslümanların önündeki örnek nesildir insanlık adına.

Bu insanların yöresel fıtratlarının yok sayılması, herkesin Kureyş standartlarına göre yaşamasına davetiye değil şüphesiz. Ama Allah'ın şeriatı olarak önümüze koyduğu ve nihayetinde Kureyş'ten olan veya Evs'ten, Hazreç'ten olan, Arap dediğimiz soydan olan ashab-ı kiramla şekillenmiş aile düzeni İslam'dır. Allah'ın kâffeten linnâs, bütün insanlık için örnek gösterdiği şeydir. Kıyamete kadar da baki kalması takdirindedir Allah'ın. Nasıl biz o zaman Araplara ait bir kültür diyeceğiz? Mesela mümin hanımların yüreğine ağır da gelse hakikat bu. Allah birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermiştir. Ruhsat vermiştir. Bu o dönemdeki Araplar çok sıcak bir iklimde yaşadıkları için, işte cinsellikleri de yüksek olduğu için, Allah onlara, bir de kadınları çok olduğu için, savaşlarda erkekler çok öldürülüyordu, kadınlar çoktu, aç geziyorlardı, sosyal güvenceleri yoktu, bir de hafif bir sesle Allah da sonra sistemlerin değişip güvenceli bir hayat geleceğini bilmediği için şeriatını böyle kurdu. Maazallah mı diyeceğiz? Maazallah. Onun için kardeşlerim, burada temel yörüngemizin ana damarlarını çizmeye çalışıyoruz. Mesele sadece Kureyş'in kültürü böyleymiş deme meselesi değil. Bunu şeytan şimdi yumurtlatıyor birisine, Kureyş kültürü bu dedirtiyor. 200 sene sonra da bana ne Kureyş'ten dedirtecek. Mesele Kureyş'ten meselesi değil. Allah bu seçtiği neslin yaşadığı hayatı onayladı mı, onaylamadı mı? Bir kısmını mubahlar olarak bıraktı. Tamam, onlar hurma ile doyuyorlardı. Sen şeftali ile doy. O mubahlarla ilgili bir şey. Bu şeriatın çizdiği çizgidir. Tamam, bundan sonra hayat böyledir dediği şeyler veya serbest bıraktığı şeyler var. Eğer Allah'ın kanunlar dahilinde çizdiği şeyleri biz ashab-ı kiramın üzerinde pratik olduğu için onlar Arap kültürünün etkisinde yaşanmış şeyler olarak görürsek, insanlar günün birinde çok rahat bir şekilde vallahi Arapların yapabileceği en aktif egzersiz namaz egzersizi de onun için Allah onlara onu yaptırdı. Soğuk yörelerde uygun bir spor çeşidi değil zaten o derse insanlar şaşmayın. Çünkü bir kere sen bunu Araplara mal ettin, Kureyş'e mal ettin. Hayır. Peygamber aleyhisselam da Kureyşlidir, ashab-ı kiram da Kureyşlidir ama din insanlığın dinidir. Ashab-ı kiramın örnekliği de Allah onlardan razı olsun, Kureyş'in örnekliği değil insanlığın örnekliğidir. Bu da ikinci kaidemiz. Başta söyledim kardeşlerim, bunların her biri üzerinde uzun uzun konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Çünkü bunları ilk defa konuşan ben değilim şüphesiz. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini konuşmak çok kolay. O bol bol konuşuluyor. Menkıbeler konuşuluyor. Bu pencereden bakmaya alışık değiliz. Zihinlerimiz yorulabilir. Bu notlarımızı sık sık karıştırırız, tekrar ederiz. Evde bir ders daha yaparız inşallah. Sonra bir ders daha yaparız. Sonra derken inşallah bizim akli melekemiz de ashab-ı kiramı düşünen

yaşanan bir seviyeye bir gün ulaşır inşallah. Kardeşlerim, üçüncü noktamız ashab-ı kiramla ilgili. Eğer din, yani İslam, ebedi din ise, ki elbette ebedi, İsrafil aleyhisselamın iş yapacağı güne kadar İslam kalacak Allah'ın izniyle. Sahabilik çerçevesi, şu bahsettiğimiz çerçevede İslam'ın ebediliğini oluşturan değerlerden biridir. İslam ebedi ise, ki ebedidir, bahsettiğimiz ashab mantığı, şu ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüz de ebedi olmalıdır. Günün birinde ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüzde sarsılma olamaz. Olursa İslam anlayışımızda sarsılma oldu demektir. Neden? Neden? Çünkü biz Kur'an'ı ashab-ı kiram üzerinden anlıyoruz. Onlar nakletti, anlayışımızı da onlar sınırladı. Sünneti, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i onlar bize tanıttılar. Kur'an ve sünnet taşıyıcı köprüsü onlar. İki, dinin namazından, kısasından, cihadına kadar her şeyini ilk uygulayanlar ve uygulamalarına onay alanlar Allah'tan onlardır. Üç, yüzlerce konuda ashab-ı kiram Kur'an'da ve sünnette olmayan belli yüzlerce konularda içtihatlar yapmışlardır. Yani görüş belirtmişlerdir. O içtihatları bugüne kadar din olarak gelmiştir bize. En basit diyorum ama farz değil, vacip değil örneği teravih namazıdır. Milyarlarca, belki yüzlerce milyarlarca kere teravih namazı kılındı 1400 senedir. Uygulama tarzı itibariyle ashab-ı kirama ait bir şey bu. Camilerde kıldığımız teravihler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaygın olarak bu şekilde teravih kılınmadı. Ashabın icma ile kılındı. Ashab-ı kiramı çektiğiniz zaman geri, çeker çekmez ashab-ı kiramı, en basit örneği veriyorum, teravih namazı dağılır gider. Farzlarda, vaciplerde, haramlarda, devlet yapısında yüzlerce örnek var, ayrı bir konu. Hepimizin bildiği bir örnek olarak sadece teravih namazını konuşuyoruz. Bunun için diyoruz ki İslam ebedi dindir. İslam'ın altyapısını, ayakta durduğu direkleri oluşturan yapılardan biri de sahabi yapısıdır. Allah böyle murad etmiştir. Ashab-ı kiram İslam'ın ebediliğinin teminatındandır. Üçüncü maddemiz bu. Arkadaşlar,
Dördüncü maddemiz, üçüncü maddemizin de aynı zamanda açılımıdır. Ashab-ı kiram İslam'ın sigortasıdır. Bu cümle de bana ait değil, hadis-i şeriften alıntıdır. Evet, hadislerde sigorta diye bir kelime yok. Ama o anlama gelen bir kavram var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ashab-ı kiramı ümmetinin teminatı olarak görüyor. Sigortası olarak görüyor. Ebu Musa, Müslim'de hadis numarası vereyim, 2531. hadis-i şerif Müslim'in hadis-i şerifi, dolayısıyla sahih diye bir sorunumuz yok. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet ediyoruz. Diyor ki, bir gün akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılmıştık. O çıktı. Biz dedik ki, oturalım, yatsıyı bekleyelim, yatsıyı da kılar, evlerimize öyle gideriz dedik bir grup. Mescitte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi. Siz hala burada mısınız? Evlerinize gitmediniz mi? Buyurdu. Dedik ki ya Resulullah, akşamı kıldık, yatsıya kadar oturalım da yatsıyı kılar gideriz dedik. Böyle cevap verdik. Diyor ki sonra güzel yapmışsınız, güzel yapmışsınız buyurdu ve mübarek başını göğe kaldırdı. Gökte yıldızlar vardı. Buyurdu ki, ifadeye dikkat ediyoruz şimdi. Şu gökteki yıldızlar göklerin güvencesidir. Ben göklerin güvencesidir. Yıldızlar dağıldı mı gökler çöker. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem ashabımın başına çok şey gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ümmetim, ashabım gitti mi ümmetimin başına çok şey gelir buyurmuş. Müslim'in bu hadisinden arkadaşlar ne anlaşılıyor? Alim olmak gerekiyor mu bu hadisten bir hüküm çıkarmak için? Yıldızların dağılması ne demek? Gökyüzünde bir ahenk var. Yıldızın biri orada, öbürü orada, şu kadar sayıda yıldız var gökyüzünde, parlatıyorlar gökyüzü. Bu ahenk bozulduğu zaman gökyüzü çöktü demektir. Bir gün bu ümmetin içerisinde ashabın değeri düşer, ashab koltuğundan geri çekilirse eğer, çok açık bir şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikaz ediyor ki ümmette perişan olacak. Herhalde son sahabi öldüğünde Müslümanlık kalmayacak demiyor. Çünkü ashab-ı kiramın fani bedeni Peygamber aleyhisselam Efendimizin murad ettiği şey değil ki. Başka hadis-i şeriflerde göreceğiz. Ben ve ashabım diyor. Ben ve ashabım. Onu temsil eden ruh yapısına,
iman anlayışına

Sahabe diyor. Müslümanlar ashab-ı kiramı toplu olarak algılayabildikleri sürece Resulullah'a sahiptirler demektir. Müslümanlar ashab-ı kirama tutunmayı beceremedikleri zaman ön tekerin açtığı izden değil başka yoldan gidiyorlar demektir. Dolayısıyla ashab-ı kiram işte şu şekilde muska yapmış da hayatı garantili gibi bir büyücü mantığıyla garantimiz değil bizim. Ashab-ı kiram hayat tarzı olarak ümmeti Muhammed'in yaşama tarzı olarak bu ümmetin garantisidir. Yani ashab-ı kiramın daha sonra şekillendireceğiz inşallah bunu, yaşama tarzını takip ettiği sürece Müslümanlar din açısından bir sorun yok demektir. Burada kardeşlerim, Muaviye ile oynanırken Ebu Zer solculuğa alet edilirken Osman radıyallahu anh gevşeklikle itham edilirken Ali'ye hakkı yendi hak yedi denirken Aişe annemize şeytan tırnaklarıyla tırmalama yapılmaya çalışılırken esasen insanlık, Müslümanlık bindiği dalı kesiyor. Yaptığı budur. Ve bunu izlemekte sakınca görmeyen mümin de kendi bindiği dalı kesen öbür arkadaşına sessiz kalıyor. Ashab-ı kiram korunduğu sürece de kendi gemimizi koruyoruz demektir. Bu şuur ashab-ı kiramın Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Bekir'ine değildir. Yani bir tanesini öne çıkarıp liderimizdir diye peşinden gitme sevdası değildir bu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın getirdiği vahiy, din, şeriat, yaşam tarzı adını nasıl koyarsak koyalım, Allah'ın Cebrail'e, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emanet ashab-ı kiramın bütününün taşıdığı yükün adıdır. Ashab-ı kiram bizim sevdamızdır. Sürdüğümüz izimizdir. Ama ashab-ı kiramdan bir kişi peygamber gibi peşinden gittiğimiz kişi hiçbir zaman değildir. Olmayacaktır da Allah'ın izniyle. O yüzden ashab-ı kiramın bütününe sahibiz. Bütününe sevdalıyız. Bütününün izini sürüyoruz. Ehli sünnet demek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bütün olarak oluşturduğu idrak demektir. Yani sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzıdır. Bir sahabi değil, bütün ashab-ı kiram o ölçünün ve kalıbın atıdır. Kaybolduğu zaman bu anlayış, ümmet çok şey kaybetmiş demektir. Bu çok şey, İnşallah ilk etapta iman değildir. Ama imanın da altı oyuldukça nihayetinde kendisinin
kaybolma

riski de yok değildir. Kardeşler, 15 maddede ashab-ı kiramın bizim önümüzde duran ve zamanında göz önünde nesil oldukları için

bu şekilde tespit ettik. Diğer maddeleri inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, "Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman," diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli

0: Bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla. Sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde. Onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım. Sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi, sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp, Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın. Ukbanın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her ideolojinin bir dünyası var. O dünyanın etrafında döner. Dünyası da o ideolojiyi oluşturan değerler etrafında döner. Dinimizi biz bir ideoloji olarak görmüyoruz. Sadece dinimiz, itikadımız, şeriatımız olarak görüyoruz. Bizim şeriatımız, İslam'ımız da kendi kurduğu bir düzen etrafındadır. Bu düzeni şüphesiz Allah kurmuştur. Peygamberi öğretmiştir. İnsanlar hangi mantıkla kulluk yapacaklarına dair kurallar herhalde oluşturamazlar. Bu prensip, yani Allah'ın kurduğu bir düzen, oluşturduğu bir ahenk üzerinden ona kulluk yapacağız ilkemiz, bizim ilkemiz, itikadımız dediğimiz şeylerden taviz vermeden yürümeye mecbur olmamız sonucunu getiriyor. Günün birinde biz meleklere imanı tartışabiliriz. Olmasa da olur. Konulardan biri göremeyiz. Gördüğümüz zaman biteriz. Ümmet olarak biteriz. Melekleri tartışalım demekle Kur'an'ı 113 sureye indirelim demek arasında bir fark yok. Çünkü Allah'ın budur Müslümanlığınız dediği, Peygamber aleyhisselam Efendimizin Rabbine kavuşurken bize emanet olarak bıraktığı din neyse kıyamete kadar o şekilde muhafaza edilmesine İslam deniyor. Bizim dünyamızı oluşturan ve kıyamete kadar Müslümanlık olarak muhafaza edeceğimiz ve inşallah hiçbir taviz vermeden kendimizi feda edeceğimiz ama onlardan birini feda edemeyeceğimiz ilkelerimizden biri ashab-ı kiramdır dedik. Ashab-ı kiramı biz putlaştırmadan ve kıymetlerini azaltmadan ekseninde döndüğümüz değerlerden birisi olarak koruyacağız. Korursak Müslümanız. Ve özellikle sonunda tekit edeceğimiz hususlardan biri de nasıl Kur'an Müslümanın elinden alındığında İslam alınmış olacağı için şeytan ve şeytanımsı güçler ilk başından beri hep Kur'an'ı elimizden almak için uğraşmışlardır. Aynı şekilde ashab-ı kiramla ilgili eksenimiz bozulması halinde Müslümanlığımız kıvamı bozulmuş bir Müslümanlık olacağı için şeytan ilk günden beri ashab-ı kiram hakkında fitne ve fesat oluşturmaktadır. Ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimiz bizim. Medreselerde, cami köşelerinde gençlerimize İslam

öğretilirken öğretilecek İslam maddelerinden, eğitim maddelerinden biri olarak muhafaza edilmelidir. Kardeşlerim, pahalı bir söz söylüyorum. İnşallah bu sözümün yanlış anlaşılmasına vesile olmam. Bir Ramazan günü Müslümanlar bir camide oturup toplanıp bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ramazan'da Kur'an inmişti. Biz de Kur'an ayındayız. Şöyle bir cüz Kur'an okuyalım deseler bunu mu tercih ederim? Yoksa oturup bir camide Müslümanlar bir hadisi şerif bilen, akide bilen bir hoca efendiden ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimizin neler olması gerektiğini, sünnetin, Kur'an'ın ashab-ı kiram hakkında bize neler emrettiğini anlattığı ve anlaşılan bir ders yapsa bir saat. O bir saat ashab-ı kiramın konuşulduğu dersi mi tercih ederim? Yoksa bir saat caminin radyatörlerine yaslanıp ya da klimanın arkasında oturup şöyle güzel sesi iyi olan Hafız Efendi'den bir cüz Kur'an okumayı mı tercih ederim sorulsa tercihim benim ashab-ı kiramı tanımaya yöneliktir. Kur'an'dan kıymetli ne bir sahabi ne bir insan mümkün değil şüphesiz. Ama Kur'an'ı getirenler ashab-ı kiramdır. Onları tanımadıkça, anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'i de anlamak mümkün değil. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkındaki bilgi dağarcığımızın kapasitesi ve berraklığı bizim imanımızı çok ciddi derecede ilgilendirmektedir. Önceki iki dersimizde ashab-ı kiram hakkında nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye maddeler saydık. İlk üç maddemizi tespit ettik. Şimdi devam edeceğiz. Dördüncü maddede diyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İnsandılar. Adem'in çocukları olarak yaratıldılar. Beşer ne demekse, ashab-ı kiramın tamamı içinde o geçerlidir. Beşerden birisi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları analarının doğurduğu çocuklar olarak alıp yetiştirdi. Gökten bir sahabi inmedi. Yerden, topraktan da hiçbir sahabi çıkmadı. Bir mağarada gizlenmiş 5 asırdır bekleyen bir sahabi de yoktu. Annelerinin Mekke, Medine, Taif sokaklarında doğurup büyüttükleri insanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi neslini kurdu. İnsandılar. Ashab-ı kiram insan olmak ne demekse onu olduğu gibi yaşadılar, gösterdiler. Bunun için ashab-ı kirama İnsan olarak bakmak zorundayız. İnsan oldukları için de herhangi bir sahabinin yahu peygamberin aleyhissalatü vesselam dizinin dibinde büyü, Cebrail aleyhisselamı şu veya bu şekilde gör, Kur'an'ın ilk ayetlerine sen iman etmiş ol, Bedir'de Allah'ın övdüğü adamlardan ol, yuh be akşam geldin yatıyorsun ya, sen uyur musun? Diyemezsin. İnsan bu. Ne demek uyur mu? Uyur tabi. İnsan çünkü beşer. Bir de oturdu yemek yiyor ya. Ekmek de yiyor. Diyemezsin. İnsan bu. Ahmet, Mehmet kimse Ebu Bekir'le Ömer oydu. Ahmet'ten Mehmet'ten daha çok imani aktivite içerisinde bulundukları için değerli oldular.
Ahsa

Kurabiye bak, esniyor. Bir de geçen hafta tuvalete gitti. Böyle şeyleri söyleyemeyiz. O muharref Hristiyanlıktaki inancın sonucu olarak azizler filancalar diye papazların uydurduğu hurafelerdeki insanlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı insandılar. Beşerden bir beşerdiler. Adem'in çocukları olarak yaşadılar. Ne melek olarak geldiler, ne melekleşip gittiler. Ne cindiler, ne de cin olmak için uğraştılar. Bir ananın rahminde yaratıldılar, toprağa emanet edilip gidildiler. Ashab-ı kiramı bu şekilde görmedikçe, hiçbir imani değerle uyuşmayan bir nesil görmüş oluruz. On binlerce peygamber adeta görmüş oluruz aklımızca, böyle inanmazsak. Beşerden bir beşerdiler ifadesinin en tabii sonuçlarından biri de bugün 2000'li yıllardan bir tanesinde filanca Müslüman insan yemek yediği gibi onlar da yemek yediler diyoruz. Bugün bir insan uyuduğu gibi onlar da uyudular diyoruz. Bugün bir insan namazda şaşırıp 4 rekat yerine 5 rekat kıldığı gibi onlar da aynı şeyi yaptılar diyoruz. Bugün iki Müslüman öğle namazını camide kıldıktan sonra, yani namaz kılan kimseler oldukları halde kavga gürültü ettikleri gibi ashab-ı kiram da insanlık da bugünkü nesille aynı tipte yaratılmış olduklarından onlar da caminin önünde kavga ettiler. Burada ashab-ı kiramın beşer olmasının sonuçlarını konuşuyoruz. Üçüncü maddemiz olarak, esaslı dördüncü maddemiz olarak. Biz bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda mazeretimiz ne? İnsan canım, insan. Ashab-ı kiram da bir hata yapacak olduklarında cümle aynıdır, insan. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını %100 insan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz. Filan vakada savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannettiğimiz zaman şaşırmıyoruz. Hiç sürtüşmemiş olsalardı, hiç yanlış olmasaydı hayatlarında ona şaşardık. Ne biçim insan bunlar derdik. O zaman kıyamete yakın gelen nesiller, Cebrail gelip manevi atmosferi oluşturdu, tertemiz Rablerine gittiler, hata yok, bir şey yok, biz bu internet çağında ne yapalım deme özrümüz olurdu. Tövbenin ne manaya geldiğini, neden insan ve tövbe, insan ve şeytan, insan ve eksiklik, zafiyet, neden bulunuyor Müslüman'da, neden bunlar sık sık gündeme geliyor, bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık. Ashab-ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik. Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı, biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa, şeytan o zaman bize diyecekti ki, Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı, işte 30 sene gitti.
gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması, o kadar hakikat ki bu hakikat Peygamber aleyhisselamın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken biz, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den yıllar sonra meydana gelmiş olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur. Dördüncü madde, ashab-ı kiram Ahmet gibi, Mehmet gibi, Aişe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular, insan olarak Müslüman oldular, Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar, Rablerine öyle gittiler. Zaten onların bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları bu insanlık bünyesi ile kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen, zorluğa rağmen, rampaya rağmen, barikatlara rağmen becerebilene güçlü, iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferin denmiyor. Rampa çıkana aferin deniyor. Ashab-ı kiram bazı Müslümanların zannettikleri gibi Peygamber aleyhisselamın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü çalan telefona, saate rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak. İnsani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak ashab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu. Kardeşlerim, bu sayacağımız 15 maddeden ne dedik? Bir sahabe anlayışı çıkaracağız. Dünyamızın döndüğü eksenin temel dönüş noktalarından birisi olan ashab-ı kiramı tanımış olacağız. Müslümanlığımıza kıvam katacak bu. Neye inanıyoruz, nasıl inanıyoruz ve biz nasıl olma mecburiyetindeyiz'i çıkaracağız bunlardan. Daha önceki derslerde vurguladım. Önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir. Mağarada Ebu Bekir, gizli dünyada Ebu Bekir. Deruni dünyada Ebu Bekir, uzayda Ebu Bekir. Yerin altında Ebu Bekir.

Mağarada Ebu Bekir. Ah mağara, vah mağara. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok. Filancanın kocası Ebu Bekir. Filancanın babası Ebu Bekir. Filancanın oğlu Ebu Bekir. Filan tüccar olan Ebu Bekir. Filan mücahit Ebu Bekir. Çıkarıp malını infak eden Ebu Bekir. Resulullah'ın birinci adamı Ebu Bekir. Gerçek böyle. Yoksa Allah-u Teala o nesli önümüze örnek olarak koymazdı. Melekler önümüze örnek olarak konuyor mu? Cinler önümüze örnek olarak konuyor mu? Böyle bir şeyi talep etse Allah, kaldıramayacağımız bir yük olarak bize bunu emretmiş olacağından makul olmazdı. Beşinci maddemiz kardeşler. Ashab-ı kiram hakkında dengeli düşünmemizi sağlayan beşinci maddemiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde bir İslam devleti kurdu. Peygamberliğinin 23. senesi dolduğunda bir 10 yıl içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla bir devletin başı olarak Rabbine kavuştu. Devlet ne demekse, ticaretiyle, ziraatiyle, siyasetiyle, toplumuyla tam anlamıyla bir devlet kurdu. 23 yıllık sivil bir hayatla vahşi bir ortamda devlet kurmak, kansız bir şekilde de bu devletin bayrağını ayağa kaldırmak esasen insani ölçülerle anlatılabilecek kadar kolay bir şey değil. Şüphesiz, şüphesiz bu devleti 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa diktiğinde Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. Bunun hiç başka yorumu olamaz. Allah yardım etti ve Allah'ın yardımıyla Medine'de İslam devleti kuruldu. Burada sık sık dipnot zikrediyorum arkadaşlar. Bu dipnotlar sizin işinize yarar. Benim ne kadar lehime aleyhime olur bilmiyorum. Ama kıyamet günü ağzına gem vurulan biri olmaktan da Allah'tan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili yapılan övme toplantılarında aşırılık olarak anlatılabilecek tarzlar var. Mesela şuna dikkat ediniz. O kadar maharetli bir siyaset güttü ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir askeri deha idi. Çocuk pedagojisi bütün kurallarını ondan aldı. Kadınlar konusunda tam anatomi uzmanı gibi davrandı. Misvakı keşfetti. Develere merhamet kuralları koydu. Bu tip abartmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin itiraz ettiği şeylerdi zaten. Kur'an bunların hepsini Allah'a mal ediyor. Ebu Talip öyle bir yetiştirdi ki onu 40 yaşında yönetimi ele aldığında tam bir siyasetçi gibiydi. Bu tip ifadeler yerinde değildir. Resulullah Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki o kadar üstün meziyetleri var ki insan olarak, yani Allah onu göndermese de kendisi çıkıp gelecekti zaten der gibi anlatımları kabul edemeyiz. Kitabımız febimâ rahmetin minallah diyor. Allah'tan bir rahmetle desteklendin de böyle oldu diyor.

Allahu Teala onu o meziyetlerle donattı. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akli melekelerini kullanarak, bilek gücünü kullanarak ortaya bir başarı getirmedi. Allah kudretini, mucizesini onun üzerinde tecelli ettirdi. Bu ondaki azameti tenkis etmek değildir. Onu haşa, maazallah, sıradan bir insan görmek gibi değil. Bütün azameti ve kudreti Allah'a mal etmek başka şey. O da tek başına varmış gibi görmek başka bir şeydir. Burada kardeşlerim, beşinci maddeye şimdi geliyoruz. Beşinci maddede diyoruz ki, Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam devleti kurdu. Onun eliyle Allah kurdurdu. Bu devlet 23 yılda gelmesi makul olmayan bir noktaya geldi. Arap Yarımadası gibi bir toprak bütününü İslam devleti merkezi yaptı. Çevresinde iki büyük imparatorluk tarafından bir numaralı güç kabul edildi. 23 yılda silahsızlığı öne çıkaran, kalp takvası ile çalışan bir lider için çok erken bir süre bu. Bütünü bütünü, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 150 bin kişi bile olmayan bir nüfusu vardı. Rum İmparatorluğu yanı başında 200 bin kişilik ordu çıkarıyordu çıkardığı zaman. Nitekim 5 sene sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 sene sonra Yermük'e 200 bin kişilik orduyla geldiler. Yani dünyanın büyük devletlerinin o zaman ordusu kadar bile nüfusu olmayan bir güç 23 yılda devlet kurdu. Bu şüphesiz Allah'ın yardımı ve dilemesiyle oldu. Ama Enfal suresinin 62. ayetine dikkat ediyoruz şimdi. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor ayet. Sana bir tuzak planlıyorlarsa müşrikler, فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Hesap kitap demek Allah'ın hesabı kitabı. Düşmanlar plan yapmış, projeler yapmış ama Allah'ın hesabı kitabı var. Huvellezî eyyedeke binasrihi. Huve Allah. O Allah eyyedeke seni destekliyor binasrihi yardımıyla.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ne dedik? Medine'de bir devlet kuruldu. Bu devlet Allah'ın lütfuyla oldu. 23 yılda yapılacak bir şey değildi bu. İslam devleti, kıyamete kadar elhamdülillah o devletin vatandaşlarıyız, bağlılarıyız. Ezan sesimiz oradan geliyor. Düşmanları, müşrikler böyle olmasına izin vermek istemediler şüphesiz. Planlar, projeler, komplolar, toplantılar yaptılar. Enfal suresinin 62. ayetinden bunu öğreniyoruz. Ve in yuridu an yahta'uka, sana tuzak kurmak istiyorlarsa, fe inne hasbekallah, Allah sana yeter. Huvellezî eyyedeke binasrihi, seni destekleyen Allah'tır. Ve bil müminin, ve müminlerle beraber seni Allah destekledi. Bu ayetler indiğinde mümin kim arkadaşlar? Ashab-ı kiram, ensar ve muhacirler. Allah onlardan razı olsun. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil müminin, seni destekleyen, yardım ederek seni ayakta tutan Allah'tır. Ve bil müminin, ve müminlerle. Müminleri kullandı Allah bu işte yani. Yoksa müminler tek başına ne yapacaklar? Kur'an'ın indiği günlerde, Enfal suresinin indiği günlerde müminler biz değildik. Aba o ecdadımızdan da kimse yoktu dünyada o zaman. Dedelerimizin kim bilir kaçıncı dedesi Orta Asya'da koçların peşinde dolaşıp duruyorlardı. O zamanki müminler Evs, Hazreç ve Kureyş'ti. Radıyallahu anhum cemiyen. Lütfu keremiyle Allah, lütfu keremiyle, hiçbir borcu olmadığı halde haşa, Medine'de medarı iftiharımız olan, göz bebeğimiz olan İslam devletini yardım ettim de kurdun, mümin kullarım da sana yardım etti diye peygamberine haber veriyor. Medine'deki devlet şerefi Allah'a aittir. Allah kurdu. Yoksa bir avuç su da boğacaklardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müşrikler. Mus'ab bin Umeyr Medine'ye, Yesrib'e gittiğinde ahım şahım bir törenle karşılayan da olmadı onu orada. Orada Mus'ab bin Umeyr hayati tehlikelerle o işi becermeye kalktı. Allah lütfetti, muhafaza etti, olacak buyurdu ve oldu. Ama Allah bu büyük muhteşem vazifeyi sanki ashab-ı kiram unutulmasın, kıyamete kadar bütün Müslümanların gözünde Evs, Hazreç, Kureyş, Taifliler, Beni Sakif, buyur ya Resulallah, emrindeyim ya Resulallah diyenler unutulmasın. Çocuğunu, 10 yaşında çocuğunu, verecek bir şeyim yok, ben de sana çocuğumu hediye ettim ya Resulallah diyen anaları kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmasın diye. Herkesin yakını var. Uhud şehitleri için herkes ağlıyor. Resulullah'ın amcası için ağlayan yok. Garip Resulullah'ın amcası Hamza. Aman Hamza'nın ölüsüne garip kalmasın diye oturup ağlayan kadınlar. Kıyamete kadar unutulmasın diye. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil müminin. Seni Allah kendi yardımıyla ayağa kaldırdı da devlet kurdun ve müminler de yardım ettiler. Ne büyük insanlar ya, ne büyük şeref ya. Ne büyük şeref ya. Bu şerefin sahipleri bu ayet indiğinde demek ki takdir ediliyor bizim yaptığımız işler filan demediler. Plaket beklemediler. Kim bilir Bu ayet indiğinde Ebu Bekir utancından, belki de böyle bir şey yok ama belki utancından evden de çıkmamıştır herhalde o gün. Biz ya böyle yardım ediyoruz, anıldık. Ya başımıza mı kakıldı bu filan diye belki de hayasından dışarıda çıkmamıştır o gün. Ve bil müminin. Burada kardeşlerim, bu beşinci madde hepimizin dilini zincirlemesi gerekiyor. Filanca sahabiymiş, filancaymış, insanı dilinden güneşe asarlar vallahi. Ashab-ı kiramın hakkında konuşmak, ileri geri laf etmek, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş diye birilerinin laflarını nakletmek, huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil mu'minin ayetine Kur'an'ın dışında bir yer bulmadıkça mümkün değil. Ensarı ne yapacaksın? Nereye koyacaksın ensarı ki bu ayet özellikle onlara destek veriyor? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan gördüğü lojistik destek sayesinde Mekkeli müşriklere karşı cihat zaferi kazandı. Beşinci madde de bu.

0: Allah her şeyi kudreti ve azametiyle kendisi yaptığı halde lütfundan, kereminden bir pay vererek, ihsan ederek o günkü müminleri de peygamberinin yardımcıları, İslam devletinin kuruluşunun, ayakta oluşunun sebeplerinden biri olarak Allah zikretmektedir. Bundan büyük bir şeref hiçbir nesle kıyamete kadar asla nasip olmayacaktır. Tektir ashab-ı kiram bu konuda. Tektir. Altıncı maddemiz, ashab-ı kiramın üzerinde durduğu yörüngemizin altıncı çizgisi kardeşlerim. Biz sahabiden sonraki bütün nesiller ve içinde de bizim olduğumuz bütün nesiller Kur'an'a muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Peygamber tanımaya muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Çünkü ashab-ı kiram sadece bize emanet taşıyan, Allah böyle bir din indirdi diye tebliğat getiren görevli durumunda değildir. Aynı zamanda bu kumaştan bir elbise nasıl yapılırın ilk örneğidirler. İnsan olarak şeytanla mücadele ediyoruz. Ashab da şeytanla mücadele edip Müslümanlık yaşadılar. Fakirlik sorunumuz oluyor. Ashab da fakirlik yaşayarak yaptılar. Zengin şımarıklığımız oluyor. Ashabta da var. Aile sorunu ashabta da var. Çocuk yetiştirmek zor oldu. Ashabta da oldu. Biz insan olarak ne ileri süreceksek bahane, bu kumaştan bu elbise yapılmıyor diye, ashab-ı kiram onun yapılırlığının örneğidirler. Biz negatif bir şey ileri süreceğimiz zaman pozitif olarak onlar var önümüzde. Bir öğrenci babam istemediği için ben şunu yapamıyorum dediği zaman, ashab-ı kiramdan da bir sürü insan anası babası istemediği için mi yapacaklardı? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ne yapacaksın? 1000 kafan olsa ana, 1000'i de kessen, 1000 kere ölsen Resulullah'ı bırakmam diyen delikanlıyı ne yapacaksın? 18 yaşındaydı o da bu sözleri söylediği zaman. 18 yaşında bir delikanlıydı. Musab bin Ümeyr, servet sahibi, köşkler sahibi, annesini babasını terk ettiği zaman emeklilik yaşında biri değildi ki. O da delikanlıydı. 20 yaşında bir delikanlıydı anayı babayı terk ettiği zaman. İpekten başka bir şey girmeyen bir ailenin çocuğu olarak yaşıyordu. Kefen bile üzerinde bulunamadı. Setri avret yapacak kadar, dizlerini örtecek kadar bir kumaşı olmadan bu dünyadan gitti. Ashab-ı kiram, altıncı maddede diyoruz ki, ashab-ı kiram, örnek olarak, kesinlikle kıyamete kadar bütün nesillerin önünde olmalıdır. Bu örneklik, bulandırıldığı zaman, çağdaş ifadeyle flu hale getirildiği zaman, bundan İslam'ın yaşanması açısından sorun çıkar. Ashab-ı kiram kutup yıldızı gibi gökte net kalmalıdır. Ümmetin göklerinde bulutsuz bir ortamda kalmalıdır ashab-ı kiram. Şu veya bu konuda ashab-ı kiramın ismini ileri sürerek münakaşa oluşturmak, bulutlar getirip görüntüyü bozmak demektir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan hemen sonraki nesil, ashab-ı kiram
1: İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler. Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki bir

ölüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar

bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden? Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta ama, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesil dediğimiz ashab-ı kiramı değerlendirmeye devam ediyoruz. 11 maddede ashab-ı kirama bakışımızın sorunsuz bir bakış olması gerektiğini tespit ettik. Bu maddelere devam edeceğiz. Fakat her ders değiştikçe, her gün geçtikçe bir hakikati tekrar etmek, yeniden zihnimize nakşetmek zorundayız. Bu hakikat şudur. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamber konuşmuyoruz. Peygamberlerden bir peygambere iman etmiş bir nesil konuşuyoruz. Peygamber konuşurken iyi kötü, eğri büğrü bizim bir şey ilave etme hakkımız olmayan Allah'ın teminatı altına aldığı ve buna masumluk dediğimiz bir insan konuşulmuş olur. Ama biz ashab-ı kiramı konuşurken masum olmayan fakat bizim gibi de gözden ırak yaşadığını zanneden bir nesil de olmayan kadroyu konuşuyoruz.

Masum değil, sıradan değil. Bizim gibi insan, bizim gibi hataya maruzlar, bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Bize de Cebrail gelmiyor, onlara da Cebrail gelmiyor. Ama Cebrail gelen Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yetişmiş, onun birinci talebeleri olan bir kadro bunlar. Allah onlardan razı olsun. Hassasiyetle ve hararetle bu çizgiyi, denge çizgisini korumayı ikaz ediyorum kardeşlerim. Ashab-ı kiramı peygamberler gibi masum görmek zulümdür. Onlara da, bize de zulümdür. Ashab-ı kiramı Bağdat'ta bir okulun talebeleri gibi görmek, Yemen'de çok değerli bir alimin müritleri görmek, onlara yine zulümdür. Bize zulümdür. Ortada görmek zorundayız. Masum değiller, bizim gibi sıradan biri değiller, göz önünde bir nesiller. Örnek nesiller. Allah onlardan razı olsun. 12. maddemizde ashab-ı kiramın menakıbını 3-4 maddede özetlemek istiyorum. Menakıp, onlar hakkında bize aktarılan faziletleri, üstünlükleri, güzellikleri demek. Bunu kastediyorum. Ashab-ı kiramın bize aktarılmış menkıbeleri var. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti esnasında onlarla ilgili olan bölümler vesaire, hepimizin belki de pek çoğunu bildiğimiz, özellikle meşhur hadisi şeriflerde bize aktarılan bilgiler var. Hatice annemiz radıyallahu anhanın ilk vahiy geldiği günkü dik duruşu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu yola çıkan ilk mümin olması mesela bir menkıbe bu. Ebu Bekir radıyallahu anh bir menkıbe yumağı adeta. Enes radıyallahu anh annesinin onu getirip teslim etmesi, onlarca biliyorsunuz. Belki say desek şu anda saymaya imkanımız yok ama herhangi bir Müslüman 10 sene 20 sene camilerde vaaz dinlediyse, 1-2 sene Riyazu Salihin derslerine gittiyse, onlarca bir sahabe fazileti dosyası oluşturacak bilgi sahibidir. Bunların toplamından bir şey ortaya çıkıyor. Ashab-ı kiram sıradan bir nesil değil, göz önünde bir nesil ve onların birincisi Ebu Bekir, ikincisi filanca derecelendirmeler, onlara hiç girmeden topluca ashab-ı kiramı bir bütün olarak ele aldığımızda onların menkıbelerinden çok ciddi sonuçlar çıkıyor. Bu sonuçları birkaç maddede, özellikle 4 kalemde özetleyeyim. Birincisi, yani 12. paragrafımızda dedik ki ashab-ı kiramın yokuş bakışı geçmiş tarihi izlendiğinde ashab-ı kiramın bir menkıbeler dosyası oluşturduğunu görüyoruz. Yani böyle sıradan nüfus kağıdında Müslüman yazıyor, namaz kılıyor, camiye gidiyor. Mesela benim o 50 sene sonra, 100 sene sonra tarihim araştırılacak olsa, Nurattin Yıldız namaz kılardı, hafızdı, konuşurdu vesaire. Şurada şunu demişti, burada bunu demişti. Bir sürü şeyler söylenir. Bunların ne kadarını Allah kabul etmiş, ne kadarı ihlaslıydı, ne kadarı yuvarlama işlerdi, ne kadarı yerli yersizdi. Bunların hiçbirinin kararı yok. Mahşer yerinde bunlar belli olacak. Ama ashab-ı kiram dediğimiz zaman onların da hafızlığı vardı, namaz kılmıştı, hacca gitmişti. Onun için herhangi bir sahabi içinde böyle şeyler var ama benim hakkımda parafe edilmiş tek bir cümle yok. Bir sahabi

Abi evinde hanımına ters bir cümle söylüyor. Mescide geldiğinde Cebrail haber vermiş çıkıyordu. Göz önünde bir nesil. Onların göz önünde olması beraberinde artılarının eksilerinin onaylı artı ve eksi olması gibi bir sonuç getirdi. İşte bunu değerlendirdiğimizde 12. maddede bütün ashab dosyasını değerlendirdiğimizde karşımıza 4 ana başlık çıkıyor arkadaşlar. Bu 4 ana başlık nedeniyle ashab-ı kiram hakkında çıt edemiyoruz. Çıt edemiyorsun. Evet, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz tarağın dişlerindeki eşitliğe göre eşitiz. Takvadan başka üstünümüz yok vesaire, bir sürü meziyetler. Bağdat'ta bir medreseden mezun olanla, Şam'da bir medreseden mezun olan, Medine'de bir medreseden mezun olan hep aynıyız. Aynı kitabı okuyoruz, aynı hadislerle amel ediyoruz. Aynı Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Ashab da öyle ediyor. Ama Allah ilk nesli adeta koruma altına almış. Bu sebeple 4 farklı zaviyeden bu menkibeleri topluyoruz. Bu 4 farklı zaviyenin birincisi, Allahu Teala ashab-ı kiramın dış eylemlerini ve iç dünyalarını övmüştür. Cihad ettiler, cihatlarını övdü. Mal getirip infak ettiler, o infaklarını övdü. Kalp dünyalarını övdü. Sadece dışarıdan izlenenler değil, iç dünyalarında, kalplerindeki maneviyatın kalitesi de Allahu Teala'nın övgüsüne mazhar oldu. Peygamberinin övgüsüne mazhar oldu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın menakıbine kuş bakışı baktığımızda, bu büyük menakıb bilgileri içerisinde ashab-ı kiramın Allahu Teala tarafından övülmüşlüğü bulunduğunu görüyoruz. Bu övülmüşlüğü ashab-ı kiramın bizim reddedebileceğimiz kaynaklarda değildir. Kur'an'dadır. Peygamber aleyhisselamın sünnetindedir. Bulduğumuz tarihi eser üzerine bir yorum yapmıyoruz biz. Önümüzdeki Kur'an'ımız üzerine yorum yapıyoruz. Mesela Fetih suresinin 29. ayeti, Fetih suresinin 29. ayeti, Eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Ayet uzun ayettir. Sadece onlarla ilgili bir bölümünü alıyorum. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Bu bir referanstır kardeşlerim. Sahabe kalitesinden söz ediliyor ve Kur'an onların küfre karşı tavizsiz olduklarını ama insan toplumu olarak kendi aralarında merhamet yüklü olduklarını söylüyor. Bu bir referans. Mesela Haşr suresinin 9. ayeti, ve yansurun Allah ve resuluhu ulaike humus sadikun. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. Ulaike humus sadikun. Onlar doğrulardır. Yardımları da reklam için değil demek ki. Hem yardım etmişler, getirip Allah'a ve Resulüne bir yardım vermişler veya elleriyle fiilen yardım etmişler. Bu yardımda da yürekten yapıyorlar yardımı. Ulaike humus sadikun. Hem yardımına referans oluyor Allah, hem de içteki temiz duygulara cevap veriyor. Haşr suresinin 9. ayeti. Bu paragrafta ne diyeceğiz dedik? İçleriyle dışlarıyla Allah onları tezkiye ediyor. Övüyor. Sadece görünen savaş manzaralarını değil, iç dünyalarını da temizliyor Allah-u Teala. Mesela Haşr suresinin 10. ayetinde,
وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِ

هم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Yine ashabtan söz ederken Haşr suresinin 10. ayetinde onlar verdikleri bir şey konusunda, ellerine geçen geçmeyen vesaire konusunda içlerinde bir dert taşımazlar. Yani veriyor, sonra da gitti bizim malımız demiyor. Ve kendileri muhtaç olsalar bile mümin kardeşlerini tercih ederler. Burada hem verilen paranın büyük bir yardım olduğunu, bunun Müslümanlık olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Sonra da o parayı veren adamın kalbinin bu parayı verdikten sonra coştuğunu söylüyor. Burada ashab-ı kiramla bizim aramızda veya herhangi bir nesil arasında kıstas yapılacak olursa, yani biz de Müslümanız, ashab-ı kiram da Müslüman denirse, benzeşme sadece onlar bir kese dolusu altın vermişlerdi, ben de bir kese dolusu altın getirdim verdim demekle olup bitmiyor. Çünkü Allah-u Teala onları överken ne diyor? Bir kese dolusu altın verdiler. Eve dönünce de oh be, bir kese dolusu altın verdik. Elhamdülillah be, bu da bize nasip oldu diye seviniyorlar diyor. Mümin kardeşine veriyor, halbuki kendisi muhtaç. Çoluk çocuğundan kesiyor belki, mümin kardeşine veriyor. Kıstas yapılacağı zaman biz kendimizi ashab-ı kiram düzeyinde Müslümanlığımız ne oranda diye kıstas yapacağımız zaman, Ramazan-ı Şerif'te iftar verirdik biz de tamam demek ki kapasitemiz aynı deyip bitirecek bir durumda değiliz. Verdikten sonra, belki de kendi ihtiyacın dahi bulunduğu halde verdikten sonraki iç duygular da Kur'an'ın teminatı altında ashab-ı kiram için. Veriyor, sanki almış gibi mutlu oluyor. Biz de belki veriyoruz, gerçi bu kıyamete kadar bir daha kimse yapmayacak anlamında değil, kalite ashab-ı kiram kalitesidir, Allah onlardan razı olsun. Kıyamete kadar nice kulları Allah'ın verecekler, vermekten mutlu olacaklar, namaz kılacaklar, Ebu Bekir gibi sabaha kadar gözyaşı içerisinde namaz kılacaklar, belki böyle kulları da bulunacak. Ama referans olarak Allah'ın tezkiyesi altında olan bir nesil onlar. İnşallah kıyamete kadar pek çok nesiller gelecek. Gençler, kadınlar, ihtiyarlar, yaşlılar, herkes ihya edecek belki de bu duyguyu. Ama Allah'ın teminatı altında, evet bunlar razı olunmuş kimselerdir denen sadece ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. 12. maddenin birinci bölümünü konu. İkinci bölümü, Allah-u Teala onları dış yüzeysel amelleriyle ve iç dünyaları ile referans ettikten sonra, övdükten sonra, karşımıza örnek olarak çıkardıktan sonra bakıyoruz ki ortaya Allah'ın razı olduğu bir nesil çıkmış. İkinci madde olarak razı olduğu bir nesil çıkmış. Onlara sevaplar vermiş ve cennet vaat etmiş hepsine. Rıza, sevap ve cennet. Ashab üç şeye ulaşmışlar. Razı olmuş Allah onlardan. En büyük nimet, Allah'ın razı olduğu nesil. Sevapları adeta hesapsız kitapsız toplayıp gitmişler. Ve va'adahumullahu l-husna. Her birine Allah güzel bir son vaat etmiş. Nedir o güzel son? Cennet. Genel bilgilerimizdendir, ashab-ı kiramın umumu hakkında Allah'ın cennet vaadi vardır. Ama 10 tanesi hakkında ise adeta koltuk numaraları belli bir vaat vardır. Yani cennetteki yerleri bile ayarlanmış şekildedir. Ama umumuna umumi bir cennet vaadi vardır. 10 tanesine ise isim verilerek vaat vardır. Bu 10 tanesinin dışında da cennet
kelimesi anlamına gelecek.

büyük vaatler, müjdeler vardır. Netice olarak ashab-ı kiram ciddi bir şekilde Allah'ın rızasına kavuştular. Sevap denen şeyi topladılar. Cennet vaadini alıp gittiler. Ashabın

bu noktada menkıbeleri açısından, yaşantılarının Müslümanca değerlendirilmesi açısından ele alındıklarında, bu perspektif sadece, yani böyle bir bakış tarzı, tamam, böyle idiler, bir varmış bir yokmuş, çok değerli bir nesil gelmiş geçmiş, o şekilde bir anlatım yok. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sonradan gelen mümin kullarına, önceki mümin kardeşlerine dua etmelerini, istiğfar etmelerini emrediyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخُوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَكُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizden önce iman etmekle şereflenen kardeşlerimize mağfiret buyur ya Rabbi diye dua etmelerini istiyor. Kur'an'ın açık emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakıyoruz. Ashab-ı kiramın hayırlı adlarının yad edilmesini vasiyet ediyor. Ashab-ı kiramın hakkında ileri geri konuşulmamasını emrediyor. Hatta sahih hadis-i şeriflere bakıyoruz. Ashab-ı kiramın tamamı değil, ensar hakkında bile sevmek sevmemek söz konusu olduğunda, ensarı sevmeyi iman alameti, ensara buğz etmeyi de nifak alameti gördüğünü görüyoruz. Bundan da üçüncü madde olarak karşımıza çıkıyor ki, biz sonraki kuşaklar olarak ashab-ı kiram hakkında böyle ortada bir tavır sergileme hakkına sahip değiliz. Gelmiş geçmiş kuşaklar, ashab-ı kiramdan sonrakiler için bunlar. Ashab-ı kiramı Allah övdüğü gibi müminlerin de ashab-ı kiram hakkında hayırlı şeyler söylemelerini istiyor. Burada belki kırmızı kalemle not edilecek bir çizgi var kardeşler. O ne biliyor musunuz? Ashab-ı kiram, sık sık söylüyoruz, melekler gibi bir hayat yaşamadılar. İnsanlar gibi bir hayat yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadıkları için de sıkıntıları oldu, yanlışları oldu, hataları oldu. Tövbe ettiler, özür dilediler, helallik aldılar. Namaz kazaya bıraktıkları oldu. Kebair denecek günahları işleyenleri oldu. Pot kıranları oldu. Bütün bunları bildiği halde Allahu Teala ve peygamberi, bu sözler konuşuluyor burada. Gökteki 100.000 melek hakkında konuşmuyoruz. Mekke'de ve Medine'deki 100.000 sahabi hakkında konuşuyoruz. Her şeye rağmen, bütün insani sıkıntılarına, streslerine, insani kimlikten oluşan hatalarına rağmen, onlar hakkında istiğfar etmek zorundayız, saygılı davranmak zorundayız. Ensardan birisine nefret taşımak nifak alametidir, sevmek müminlik alametidir. Her şeye rağmen. Ve dördüncü paragrafımız, bu birinci, ikinci, üçüncü maddede saydığımız şeyler, doğal olarak onların bütün nesillerin en hayırlısı olmasını getirdi beraberinde. Bütün nesiller arasında sahabe, yani her 100 seneyi bir nesil kabul edelim. Çok kaba bir rakamla 100 sene olmayabilir bir nesil ama çağ ifadesiyle kabul edelim. Bugün İslam'ın 14 nesli var demektir. 14 asır geçmiş İslam geleli beri. Bu 14 neslin, kuşağın kesinlikle en iyisi ashab-ı kiramdır. İnşallah dünyada 1000 sene, 5000 sene, ne kadar daha ömrü varsa dünyanın, bütün bu dönemler içerisinde hiçbir zaman ashab

ama muadil bir nesil olamayacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü maddeler bunu zorunlu hale getiriyor. Ashab-ı kiram bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in her zaman bir numarasıdır. Ve her zaman bu ümmetin din konusunda son noktasıdır. Örnek noktadır. %100 peşinden gidilebilecek nesil sahabe neslidir. Hiçbir zaman, hiçbir çağda filan hoca efendi, filan vakıf mensupları, filan şeyh efendi, filan ekol, neyse adını ne verirsek verelim, hiçbir şahıs ve hiçbir kitle %100 peşinden gidilebilir teminatı Allah olan kitle ve şahıs olmayacaktır. Bu bir daha kıyamete kadar Hasan Basri gelmeyecek, Fudayl bin Iyad gelmeyecek, Bagdadi gelmeyecek demek değildir. Gelecek. Çünkü Allah dinini hiç yalnız bırakmayacak. Sonraki derslerimizde göreceğiz inşallah. Dönem dönem Allah mücedditler gönderecek. Bu mücedditler İslam'ı orijinaline taşımaya çalışan kadrolar demektir. Genel anlamıyla muhakkak olacak. Ama hiçbir müceddit, hiçbir kadro, hiçbir çalışan bereketli insan ashab-ı kiram gibi mübarek ve %100 teminatlı olmayacaklar. Ashab-ı kiram ise nesil olarak, bu çizdiğim çok önemli bir dairedir, nesil olarak güvenli nesildir. Filan sahabi filan konuda yanılmış ve yanlış iş yapmış olabilir. Bütün bu teminatlar bireysel değil ashab-ı kiram için. Ashab-ı kiramdan birinci, ikinci, üçüncü filan şahıslar için değil, blok olarak, kitle olarak ashab-ı kiramı konuşuyoruz biz burada. Eğer öyle olsaydı, yani böyle değil de bireysel teminatta olsaydı, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir tür peygamberliği sanki devredilmiş olurdu Ebu Bekir'e, ondan sonra Ömer'e, ondan sonra Osman'a, ondan sonra Ali'ye radıyallahu anhüm cemiyan ve bu büyük bir şekilde ümmeti Muhammed'in insandan insana tevarüs eden adeta bir nebi nübüvvet halkasını devam ettirme gibi bir durum olurdu. Öyle değil. Ashab-ı kiram kitle olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ve davasını sahiplendiler. Bütün bu teminatlar ashab-ı kirama kitle olarak verilmiştir. Şahıs olarak hep vurguluyoruz, masum değildiler. Nihayetinde insandılar. İnsan olmanın doğası neyi gerektiriyorsa o şekilde yaşadılar. Allah onlardan razı olsun.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Evet, 12. maddede bir şeyi vurguladık. Ashab-ı kiramın menakıbine baktığımızda bazı şeyler bizim mafsalamızın, beyin gücümüzün kaldıramayacağı çapta olabilir. Mesela örnek zikredeyim. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bir rekat namaz kılarken Hacerül Esved'in yanında bir rekatta namazın bir rekatinde Kur'an'ı hatmettiğine dair rivayetler var. Bir rekatte. Şimdi ben hafızım. Seri konuşan, okuyabilen birisi değilim. Ama çok hızlı okuduğum zamanlar 17-18 dakika filan sürüyor bir cüz okuyuşum. Normalde de 25 dakikadan önce bir cüz okumuyorum. Ama böyle bazen cüzü çabuk bitireyim, ezana yetişeyim filan gibi olduğu zaman 17-18 dakikada ancak caiz olacak kadar okunabiliyor. Mesela 10 dakikada bir cüz okunsa o tecvidin çiğnendiği bir okuma olur. Yani öyle bir kıraat caiz olmayacak kıraat olabilir. Şimdi ortalama bir cüzü Osman İbni Affan radıyallahu anh insan olarak ne kadar da okuyordu dersek, bize intikal eden Kur'an okuyuşunda en seri bir şekilde 15 dakika bir cüzün okunuşu olur. İnsin insin 10 dakikaya olsun. Bu 300 dakika yapar. Değil mi? Oturup Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün bitmesi. Ayak üstünde tek rekatte. Şimdi rivayeti reddedeceğiz. Yok böyle bir şey diyeceğiz. Daha sonra Ebu Hanife yapmış bir benzerini. Olmaz bir şey diyeceksin. Bunu şimdi hesabı kitabı kolay yapılır diye örnek verdim. Ashab-ı kiramdan bu tür menkıbeler geliyor bize. Şimdi Halid bin Velid'i radıyallahu anh bakıyorsun, sanki kraker kırar gibi elinde kılıç kırmış. Elinde 6 tane kılıç kırıldı diyor. Birileri de diyor ki 6 değil 5 canım o. Sanki bir tanesi kolay kırılıyor da, yani kırıldı derken çıt diye kraker kırmıyor. Cihad ederken, dövüşürken kılıç parçalanıyor elinde. Kol parçalanmıyor, kılıç parçalanıyor. Çelik gidiyor, kemik duruyor. Ya bu ne acayip insan bunlar. Şimdi Osman radıyallahu anh'ın bir rekatte Kur'an'ı hatmetmesi gibi bir benzeri de elinde bu adamlar kılıçlar parçalanıyor ya. Arabayla gidiyor sanki, uçakla gidiyor gibi. Şöyle sabah namazında çıkıyor. 2000 kilometrek yol gidiyor. Orada bir şey yokmuş gibi akşam geri dönüyor. Bir ay yol gidiyor, bir ay geri geliyor. Ashab-ı kiramdan bize intikal eden, bugün insan olarak bizim anlamakta zorlanacağımız şeyler var. Reddetmek akidemize ters düşüyor. Çünkü reddetme furyasını başlatırsan, bu reddettiğin şeylerin arasında Kur'an'a varıncaya kadar pek çok şey gider, Allah muhafaza buyursun. Kabul edince beyin zorlanıyor. Çünkü biz bilgisayarın tuşuna basınca her şeyin hemen hallolacağını kabul eden bir nesiliz. Osman yaptı mı sıkıntı oluyor. Burada bu 4 maddeyi bunun için özetledim. Karşımızdaki nesil, göz önündeki nesil. Bu nesil için Allah-u Teala'nın lütfu ihsanı farklı. Bunlar için zaman daha bereketli olabilir. Osman radıyallahu anh Hacerül Esved'in kenarında iki rekat namaz kılmak için niyetlendiğinde Osman bu dünyadan gitmiş olabilir. Allah için zor şeyler değil bunlar. Böyle bir şey demiyorum. Böyle bir bilgi yok elimde. Ama yani ben inanırım ki Osman İbni Affan için onun şahsında hayat bir nebze durabilir. Osman hatimi bitirince iş devam ediyor olabilir. Kur'an-ı Kerim'i başka türlü böyle zihninden yuvarlamış, okumuş olabilir. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki yapamayacağım ve yapanı görmediğim bir işi yapmış. Bu onun Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi Halid'in elinde şöyle kılıçların kraker kırılır gibi kırılması, bunlar diyelim ki olmasa da olur şeyler zaten. Ama Kur'an'ın hiç tartışılmayacak kadar aleni ve açık ifadelerle

beyan buyurduğu başka şeyler var. Medine'deki kardeşlik sahneleri, yedi kılıç kırmaktan zor şeyler. يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Kendisi evinde çocukları açken mümin kardeşine sofrasını veren adamlar bunlar diyor. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَر۪يرًا Biz her şeyin çok dehşet olacağı bir zaman Rabbimizden korktuğumuz için deyip sofrasındaki çömleğindeki tek yiyeceğini iftar etmek üzereyken götürüp veren bir adamdan söz ediyor Allah Kur'an'da. İnsan suresinde اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Sofraya oturmuşlar, İftar edecekler. Medine'nin o kavurucu sıcağında oruç tutmuşlar. Kapı vurulmuş. İftarı bekliyorlar. Allah için bir şey verin, açız diyor birisi. Sofrasında eşiyle çocuklarla yiyeceği şeyi alıyor, çömleği, buyur diyor. Allah razı olsun, teşekkür ederiz deyince, teşekküre ne gerek var, biz kıyamet gününün korkusundan verdik bunu diyor. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu sahne var ya, bu iftar sofrasında yiyeceğin tek çömlek bir çorba, o da kim bilir işte ne çorbası, yani kebap değil nihayetinde. Bunu sen bir günlük oruçlu olduğun halde tanımadığın birisi kapıyı vuruyor ve ona veriyorsun. Bu var ya, bu Kur'an'la sabit böyle oldu. İnsan suresinin ayeti bu. Hele te'alel insani hînun mineddehr suresinin hemen yanı, hemen ortasında bu ayet var. Böyle olmuş yani, hayal değil bu. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bir rekatta Kur'an'ı hatmetmesini beyin zorla kabul ediyor ya, ya bu nasıl oluyor diyor. İftar sofrasındaki tek çömlek çorbanı vermek bundan kolay değil arkadaşlar. Onu yapan kafa hatimde yapar işte. Bir rekatta da yapar, secdede de yapar o. Çünkü bize göre nasıl hatmetmiş diyorsun. Önünde aç olduğun halde çorbayı ver. Bak nasıl hatim yapılıyor o zaman. Bu örneklerden 100 tane sayabiliriz burada. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Burada beynimizi zorlamak istiyorum ben. Ashab-ı kiram, bugünkü büyük bolluk, dünyanın servetini koyacak yer bulamadığı çağında bile tefekkür etmekte dahi zorlanacağımız şeyi yapan bir nesildir. Bu Allah'ın kitabıyla sabit şeylerdir. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle sabit şeylerdir. Ashab-ı kiramı uçuk kaçık böyle gökte dolaşan melekler gibi görenler de zalimdirler. Ashab-ı kirama zulmetmektedirler. Ashab-ı kiramı bütün bu muhteşem büyük kimliklerine rağmen, ashab-ı kiramı ulu orta ilkokul arkadaşları gibi konuşup tartışmaya kendilerini hak sahibi görenler de zalimdirler. Biz ise ashab-ı kiramı ortada görüyoruz. Allah'ın onlara tanıdığı hakları teslim ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Ne mübarek adamdılar, ne güzel işler yaptılar. Bütün ashab-ı kiramla ilgili yüzlerce duyacağınız menkıbede bu temel dört prensibi unutmayınız arkadaşlar. İçleri dışlarıyla Allah'ın referansı altındadırlar. Bu referansın karşılığı olarak Allah onlara razıyım sizden dedi ya, daha ötesi var mı dünyanın? Bırak cenneti, bırak cehennemi ya. Radıyallahu anhum. Tamam ya. Cennet o Allah'ın razı olduğu şeyin içinde belki iki nokta bile değil. Allah onlardan razı oldu. Sevabını vaat etti. Hüsna. Cennet vaat etti Allah. Ve bizi de rahat bırakmıyor Allah. Onlar öyleydi, siz işinize bakın demiyor. İstiğfar edeceksiniz diyor. Kıyamete kadar milyarlarca mümin gelecek. O bir rekatta Kur'an'ı hatmeden adamlara, elinde kılıçlar parçalananlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı olarak meydanlarda cenk eden alilere istiğfar etmek zorundadır bu ümmet. Neden? Onların baştaki çilesi kıyamete kadar Allah deme imkanı sağladı bize. Önceki ümmetler Allah lütfetseydi de bu meziyetleri

peygamberlerine gösterselerdi, gösterebilselerdi, saat başı bir peygamber gelmezdi yeryüzüne. Elbette Allah'ın kaderiyle oldu her şey. Ama önceki peygamberler bir Enes İbni Malik görmediler önlerinde hiç. Ebu Bekir bulamadılar. Allah Ebu Bekirlerden, Eneslerden, Osmanlardan, Alilerden ebediyen razı olsun. İşte bu Allah'ın emridir bize. İstiğfar edeceksiniz. Peygamber aleyhisselam kendi soyu olan Kureyş değil, Medineli Ensar'ı bile sevmeyi iman alameti, buğz etmeyi de münafıklık alameti görüyor. Bunun içinde neticede diyoruz ki biz ashabtan söz ettiğimiz zaman bu ümmetin en hayırlı neslinden söz ediyoruz. Sıradan Ahmet'ten, Mehmet'ten söz etmiyoruz. En hayırlı nesilden konuşuyoruz. En hayırlı nesilden de en güzel sözlerle konuşulur. Evet, 12. maddemiz bu. 13. maddemize geçiyoruz. Burada bir miktar geniş bakış açısıyla değerlendireceğimiz bir başlık açacağım kardeşlerim. Derin bir oh çekmek istiyorum. Bu sözü söylerken de içim parçalanıyor. Bugün ümmeti Muhammed'in ashabı hakkında onlarca, belki yüzlerce doktora, master tezi, ilmi denen araştırma Batı ülkelerinde yapılmıştır. Ne güzel diyemeyeceğim. Ne güzel değil. Müslüman olmayanların Medine'de yaşamış bir sahabi hakkında araştırma yapması hakkı değildir diyecek kadar gerizekalı değilim. Araştırır araştırır adam. Ben de onların azizlerini, patriklerini araştırırım. Bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gizli saklısı yok ashab-ı kiramın zaten. Aman araştırırlarsa dosyaları açılacak mı ashab-ı kiram? Böyle bir dertleri yok ki. Allah onlardan razı olsun. Ama ortalama 250-300 senedir Batı dünyası adım adım ashab-ı kiramı didik didik ettiler. Böylece Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerini de kelime kelime denecek kadar geniş bir şekilde ele aldılar. Buna itirazım yok. Allah hidayet nasip etsin der kapatırım. Ama kardeşlerim, bugün onların bu araştırma tarzı, bu çalışmaları Müslümanların da önünde döküman haline geldi. Ali ile Muaviye arasındaki radıyallahu anhuma bir tartışma İtalya'da, Londra'da Müslüman olmayan bir araştırmacı tarafından araştırılır. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ben de onun Avrupa'daki iç savaşlarını araştırıyordum zaten derim. Ama Bukhari'de hadis bulmuş gibi, İbn-i Mace'de bir rivayet bulmuş gibi Müslüman bir ilim adamı o Avrupalının yaptığı çalışmayı okuyup benim önüme getirirse buna dayanamam. Okumasına da bir şey demem. Okunur. Kitaptır, yazılmıştır. Ama benim şu bahsettiğim 12. maddede bahsettiğim ashabı bir Hristiyanın, hatta bir Yahudinin kaleminden tanımayı kabul edemem. Yokum ben o zaman. Bu çıkışım nereden kaynaklanıyor?
iki noktadan kaynaklanıyor kardeşim. Birincisi, ben Müslümanım. Elhamdülillah. Tarihimden coğrafyama kadar, matematiğimden biyolojime kadar, mutfağımdan oturma odama kadar, iş yerinden seyahatteki bindiğim arabama kadar, her şeyim akide süzgecinden geçerek yaşanır, inanılır, yazılır, çizilir. Bir Müslüman olarak benim akidemle ilgisi olmayan ne olabilir bu dünyada benim için? İmanım, akidem hangi olayı bilimsel diye bir kenarda bırakabilir? Soru. İkinci soru. Batı matematik de dahil hangi konuyu %100 objektif araştırmış, ortaya koymuştur ki? Tarihi, dini bir konuyu, ümmeti Muhammed'in ilk neslini gerçekten orijinal, adaletli bir gözle araştırıp ortaya koysun. Batı güvenli bir yapı mıdır? Batı üniversiteleri ne kadar ilmilik karakterine sahip olabilir ki? Kendilerine merhametleri olmaz bunların. Ashab-ı kiram benim imanımla ilgili bir konu. Benim ashab-ı kiramı imanımın dışına taşımam mümkün değil. Evet, iman esaslarından biri ashab-ı kirama iman etmek diye bir madde yok. Ama ashab-ı kiram benim imanımı oluşturan yapının harcında var. İşçi iş emeği var ashab-ı kiramın bu işte. Benim imanımla, ibadetlerimle birinci dereceden bağlantılı bir işi ben ne kadar imanımla ortak paydası bulunmayan birinden öğrenebilirim? Bu şöyle bir itirazla çürütülemez. Benim zihnimde çürümez. Adamlar görmüyor musun uzaya nasıl çıktılar? Ya bunlar çok köylüce bir cevap. Uzaya çıkmadılar demiyoruz biz. Uzaya çıktılar ama dünyaya hala petrolünden bakıyorlar. Hala bir uzay cismi olarak göremediler dünyayı. Uzayın ötesine de gitseler, hala onların hayatı paradan ibaret. Avrupalı, Amerikalı, şuralı buralı olması bir şeyi değiştirmiyor. Konumuz da bizim bir uzay çalışmasında Avrupalıyı benimsemek, benimsemek konusu da değil. Böyle köylüce, böyle hiçbir şeyden anlamıyor gibi itham edilecek bir mantıkla herhalde bakmıyoruz bir meseleye. Akidemiz açısından, imanımızla bağlantılı bir konu olduğunda, bunu imanıma karşı hiçbir zaman esnemeyecek bir inadın sahibinden alamam ben diyorum. Alamam. Ashab-ı kiram konusunda çok iyi araştırma yapmış olabilirler. Bu benim güvenimi hiçbir zaman oluşturmaz, tazelemez. Bu kadar basit. Peki buradan hangi noktaya geliyoruz? Ashab-ı kiramın üzerinden oluşmuş bugün Şiilik gibi

benzeri, yani en iyi bildiğimiz en yaygın isim Şiilik, işte onun karşısında toplu bir cephe adı olarak Ehl-i Sünnet Vel Cemaat, bizim iç dünyamıza ait, deyim yerindeyse, hani böyle bir benzetme olsun diye söylüyorum, ailevi sorunlardır bunlar. Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar karşılaşacağı, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in haber verdiği konular bunlar. Bunları biz batılı bir adamın araştırmalarından objektifmiş, subjektifmiş öğrenemeyiz. Biz bir ümmetiz. Ashab-ı kiram bu ümmetin ilk nesli. Güven kapısı. Örnek nesil. En hayırlı nesil. Ashabın Anadolu'da dedeleriyle savaştığı insanların, ashabın topraklarından kovaladığı insanların torunlarından ashabı öğrenemeyiz. Bu noktada bilimselliğim yoktur. Asla yoktur. Böyle bir bilim kabul etmiyorum. Çünkü din, akide, benim bilim, film denen şeyden önceye aldığım bir isimdir. Akidem benim değişmez, bilime teslim olmaz bir ilkenin adıdır. Bazı mümin kardeşler bu şekilde bunu telaffuz etmeye çekiniyor olabilirler. Hür bir dünyada yaşıyoruz ya hani. Ben de böyle düşünüyorum. Ben ashabımı, ümmeti Muhammed'in ilk neslini bu ümmetten öğrenirim. Bu ümmetten olmayandan öğrenmem. Bu ümmetin ulemasından olmayandan öğrenenden de almam. Çözemezsem bazı sorunları, mecbur değilim çözmeye zaten. Çözmek zorunda değilim. Çözmem. Öyle durur o sorunlar. Ne zaman hallolur? Olmasın. Ben ashab-ı kiramın iliklerini çözmek zorunda değilim ki. Ashab-ı kiram beni blok olarak bağlıyor. Ben blok olarak tebcilimi yapıyorum, hürmetimi yapıyorum. Rabbimin emrettiği şekilde onlar için istiğfar ediyorum. Ensarıyla, muhacirleriyle seviyorum. Rabbimden beni onlarla beraber kılmasını, kapılarında tutmasını niyaz ediyorum. Benim için sorun bitmiştir. Bilmem George Church filanca şu kitabında şöyle diyormuş demeye devam etsin. Hiç sakıncası yok. Düşmanım da değil, borçluğum da değil, alacaklım da değil. Her şeyi diyebilir. Ben kabul etmek zorunda değilim. Kütüphaneme de koyamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesilden, ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. 13 prensip konuştuk. 14. prensibe geçmeden bir hususu tekrar teyit ediyorum. Tekrar. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamberleri konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmuyoruz. Hatta ehli beyti bile konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Çünkü ehli beyt ilave ettiğimiz zaman ki onlar da sahabi demek oluyor. Artı sahabilik diye bir ilave daha var ehli beytte. Ashab-ı kiram var. Ehl-i Beyt olduğu zaman bir Fatıma radıyallahu anha sahabi dediğimizde ne varsa Fatıma da var. Artı Ehl-i Beyt var. Bu bir puan daha yukarıda olmak, biraz daha yoğun bir gündemle ele alınmak demek. Bunu özellikle bir kere daha zihnimizde oluşturalım. Masum kimselerden konuşmuyoruz. En başta göz önündeki nesilden söz ettiğimizde bu gerçekleri direkt ve dolaylı olarak farklı başlıklar altında tekrar etmiştim. Demiştim ki henüz 14. maddeye geçmeden bir kere daha bunları hatırlayalım istiyorum. Demiştik ki ashab-ı kiram o ağırlıkları ne kadarsa o kadar da imtihan konusudurlar kıyamete kadar. Kurban bayramında kurban kesmek ibadettir. Değil mi? Evet. Sabah namazı kılmak da ibadettir, değil mi? Evet. Peki, aynı mıdırlar ibadet ağırlığı olarak? Puanları aynı mıdır? Sabah namazı kılmakla Ramazan'da fitre vermek aynı mı? Yatsı namazı ile teravih namazı aynı mı? İbadet, ibadet tamam, ibadet. Ama farz var, vacip var, farzlar arasında daha büyük farz var, namazlar arasında fark var. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı? Ashab-ı kiram, sıradan 7. kuşak nesil olsalardı, Müslüman olarak bir farklılık olmayacaktı. Sahabi oldular, dinde farklı bir ağırlıkları oluştu. Dolayısıyla bir Müslümana yan bakmakla ashab-ı kirama yan bakmak aynı yan bakma değildir. Bu sebeple biz maddeler halinde ashab-ı kiramı bağrımıza basış tarzımızı konuşup değerlendiriyoruz. Meselemiz budur. 14. maddeye geldik. Ashab-ı kiramla ilgili olarak. Biraz önce yaptığım girişte kardeşlerim, ben şahsen çocuk yaşlarımda ashab-ı kiram hakkında buna benzer bilgileri derslerde dinlerdim. Zannediyorum da 16 yaşındaydım. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin ashab-ı kiramla ilgili yazdığı küçük bir kitabı vardır. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Allah rahmet eylesin. Kendi döneminde gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Herhalde zanla söylüyorum, o zamanki İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda ashab-ı kirama karşı yapılan seviyesiz ithamlara, kendisine gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşuyordur zannediyorum. Çocukuz, küçük yaşlardan beri medresedeyim, rahle üzerindeyim, böyle bir algı tarzım var ashab-ı kirama karşı. Peygamberden sonraki en büyük adamlar diye çocukça düşünüyorum. O kitabı ya 15 ya da 16 yaşındaydım en fazla okuduğumda. Hala
hafızamda okuduğum bilgiler. Onu okuduktan sonra Arapça derse gittiğim bir hocam vardı. Ona dedim ki hocam, israf değil mi bu kitabı yazmak dedim ya. Niye dedi? Ya ashab-ı kiram hakkında kimse bir şey dedi yok ki zaten, niye yazılmış ki bunlar? Yani şöyle hakaret olursa böyle olur gibi konular konuşuluyor orada. Hiç unutmuyorum, hocam baktı, zavallı çocuk der gibi kıs kıs güldü bana. Şimdi bana göre ashab-ı kiramı herkes seviyor zaten. Ne bileyim, Şiiliğin temelinde ashab-ı kirama karşı gelmek var. Ne bileyim, haricilik demek ashab-ı kiramın da ölümüne karar vermek demek. Yani böyle şeyleri anlamıyorum. Genelde biz eğitimi hep cici taraflarından konuları anlatarak verdiğimiz için, günün birinde bir facia ile karşılaşıldığında ya da acı yüzüyle olayların karşılaşıldığında çöküyor zihin. Hani bilgisayarda bir çökme oluyor ya, işte hafızası çöktü, zihin de çöküyor. Bir hoca kardeşimiz yoğun bir şekilde ashab-ı kiramdan örnekler veriyor. Bir gün bir müftü efendi bana dedi ki, filanca hoca efendiyle tanışıyor musun dedi. Tanışıyorum dedim. Ya ona dedi, benden iletsene dedi. Yanlış iş yapıyor dedi. Ashab-ı kiram olduğu gibi anlatsın dedi.

Ne açıdan dediniz dedim. Yahu dedi ashab-ı kiramın dedi sadece dedi peygambere itaat ettiklerini, hep sabaha kadar namaz kıldıklarını, ellerine geçen her şeyi infak ettiklerini, hiç ağızlarından bir hatalı söz çıkmadığını söylersen dedi. Birisi de kalkar bir hadis ki

bunları. Sadece iyi taraflarını, güzel taraflarını almadı Allah Teala. Olduğu gibi radıyallahu anhum oldu. Ve o gün hakikaten ben de bu çıkıştan etkilendim. Sonra dedim ki, hoca efendi, ben örneğim burada dedim. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabını okurken böyle şok geçirmiştim. Neye gerek var bunları yazmaya? Kim ashaba söver ki? Geçti içimden. Bulsam Ömer Nasuhi Bilmen'e de söylerdim bunu ama. Bana sadece cenazesine katılmak nasip oldu. Rahmetullahi aleyh. Ama o zaman sağ olsaydı, ya hoca sen bunu niye yazdın diye derdim geliyor bana. Şimdi bakıyorum ki, aman Allah'ım, meğer ki kıymetin kadar sövenin de oluyormuş, düşmanın da oluyormuş. Hayat böyle bir gerçek. Bir gün bu konuyu 3-4 hoca muhabbette konuşuyoruz. Böyle bir değerlendirmem var demiştim. Bana dedi ki genç bir hoca efendi, sizi de yani değerlendirmeniz bakımından örnekler olarak zikrediyorum. Ya Nurattin dedi, güneşin üzerimizdeki nimet oluşunu, kıymetini nasıl anlatabilirsin dedi. Dedim, nasıl? Ya dedi, güneş nimet mi nimet? Say bakalım bu nimetin faydalarını. Sayılır mı dedim ya? Sayılır mı? Güneş olmasa hayatımız olmuyor zaten. Sebepler olarak yani Allah-u Teala onu sebep olarak yaratmış. Bir Ağustos gününde dedi, uf puf ederek güneşe hakaret eden insanları sayabilir misin dedi. Hakikaten ya dedim. Uf oradan buradan, ya çok sıcak bugün, ya ayarı yok mu şu güneşin, kısın bunu diyecek insanlar neredeyse, kumandasını bulup güneşin elinden. Ya insanoğlunun dedi, güneşe bile elinden gelse taş atası gelirdi, ashab-ı kiramı rahat bırakarlar mı dedi ya. Böyle bir argoca da olsa hoşuma gitti bu benzetme. Burada arkadaşlar 14. maddede ashab-ı kirama hakaret neye mal olur? Bunu değerlendirmek istiyorum. Ama bu girişleri hep niye yaptım? 10 dakikadan fazladır giriş yapıyorum bu cümlelere. Neden? Çünkü ola ki genç kardeşlerimin aklına gelir. Zaten lan kim ashab-ı kirama hakaret eder? Ben öyleydim. Çocuk. Gerçi şimdiki nesil övmekten önce hakareti öğreniyor ashab-ı kirama. Maazallah, ayrı bir konu da belki bizim kuşağımızda yoktu böyle bir tür. Şimdiki nesil hatalı sahabileri buluyor ne hikmetse. Ama her halükarda önce zihnimizde bir altyapı oluşsun istiyorum. Ashab-ı kirama hakaret maalesef realitedir. Var. Ashab-ı kirama hakaret etmeyi İslam'a hizmet eden bir anlayış gibi gören güruh var. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunu hem inşallah biz böyle değiliz demek için, hem de Rabbim bize de onlara da hayrı gösterip en azından ashab-ı kirama dil uzatmadan huzuruna çıkmayı kolay kılsın, buna vesile olsun diye tekrar ediyorum. Kardeşler, sadece ana hatlarıyla zikrediyorum. Ashab-ı kirama hakaret var. Müslümanlar arasında. Kafirler ne derse desin zaten yani. Hiç kafirin varlığı söz konusu değil ki akidemizde, sözü söz konusu olsun. Hatta ashab-ı kiramdan söz edilirken imanlarından bile konuşan olmuştur. Oluyor da. İman. Mümin olup olmamaları. Bunca ayete rağmen. Bunca hadisi şerife rağmen. Bu sebeple bizim ashab-ı kiram hakkında bir bütün olarak boş ver şeklinde aşağılayıcı bir ifade kullanırsak veya aralarından irtidat eden, yani sahabi olmak şerefine kavuştuğu halde daha sonra ashab-ı kiramın o büyük coşkulu manzarasına dayanamayıp, Allah muhafaza buyursun, en kötü hal olan irtidat, İslam'dan geri gitme

sahab-ı kiram olup sonra irtidad eden olmuştur. Bunlar bize ulaşanları 5-10 tane el kadar değildir. Yüzlerce değil yani. 3-5-10 diye sayılabilecek bir grupturlar. Belki isimleri bize ulaşmamış bir 10 tane daha vardır. Ama 120 bin kişinin içerisinde 15 kişi, 20 kişi irtidat etti diyelim. Dinden geri çıktı. Bu ashab-ı kiramın bütününde yok durumundadır. Zaten onların isimleri sabit. Onları biz sahabi saymıyoruz. Müslümandılar. İslam nimetinin kıymetini bilmediler. Helak olup gittiler diyoruz. Onları zaten yok sayıyoruz biz. Öyle bir dert yok. Dert nerede kardeşlerim? Ashab-ı kiramı bir bütün olarak o veda hutbesini dinleyen on binlerce, yüz binden fazla olan sahabiyi bir bütün olarak imanları, ahlakları, İslam yaşayışları konusunda dilimizin ucunda sakız gibi kullanabilir miyiz? Kullanırsak ne olur? Cevap: Kur'an'ı ne kadar konuşabilirsek ashabı da o kadar konuşabiliriz. Neden? Neden? Cevap: Şundan dolayı. Mesela hepimizin bildiği Bakara suresinin ilk ayetleri: Elif, la, mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, huden lil muttakîn, sadakallâhul azîm. Bu ayetlerin Kur'an ayeti olduğuna dair göklerde mührü basılmış bir belge mi var elimizde? Yok. Bunların ayet olduğu neyle sabit? Canım, ne demek ya? Biz bu topraklarda on binlerce hafız vardı, onlardan dinledik. Onlar nereden dinledi? Onlar da filanca hafızlardan dinlediler. Onlar nereden dinledi? Onlar nereden dinledi? Dinledi, dinledi. Kime gidiyor bu zincirin halkası? Ashab-ı kirama gidiyor. Zerkel kitabü la raybe fîhü dellil müttakîn. Okuyorsun. İçimizde bir güven var. Nedir bu güven? Ya biz bunu bir kişiden duymadık, cami imamından duymadık ki. Yemen'e gidiyorsun, aynı Zerkel kitabü la raybe fîhü. Güney Afrika'ya gidiyorsun, aynı. Tunus'a gidiyorsun, aynı. Endülüs'e gitti insanlar, orada aynı. Dünya koca bir yer küre, Zerkel kitabü la raybe fîhü her yerde aynı okunuyor. Bugün on binler, yüz binler, milyonlar, yüz milyonlar bu dünyada bu kitabı böyle okudular. Ama bu hepsi 10, 20, 30, 100, 150, haydi gayret 200, o kadar hafız sahabiye dayanıyor. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonraki kaos döneminde hafızlar medreselerinden kovuldu. Asılanlar, İskil İbni Atıf rahmetullahi aleyh gibi idam edilenler, şehit edilenler oldu. Sindirildi, Kur'an okumak yasaklandı vesaire vesaire. Ama Suriye yanı başında Türkiye'den kaçıp giden ilim talebelerini oturttu, misafir etti ve sahiplendi. Burada olmadı, yan tarlada mahsul oldu. Kur'an'a bir şey olmadı. Yani Türkiye'de bir zulüm yapıldı Kur'an'a. Suriye o açığı kapattı. Komünizm, Bolşevizm ihtilali oldu Rusya'da. Sindirilmek istendi. Hala Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz mesela öyle bir sinme baskı altındalar. Oradaki açığı Irak'taki çalışmalar kapattı. Yemen'deki çalışmalar kapattı. O olmadı, orası var. Ashab-ı kiramda bir sorun olursa nereye taşıyacaksın Kur'an'ı? Alternatifi yok ki.
İkincisi yok ki. Ashab-ı kiramın ismi üzerinde ne kadar oynayabilirsin? Kur'an'la oynayabildiğin kadar. Onun için diyoruz bunu. En baştaki cümleye tekrar dönüyorum ama. Tek tek masumdular demiyoruz. Kitle olarak, sahabe kitlesi olarak masumdular. Ama bu okuduğumuz ayeti mesela, Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin ayeti, yani bildiğim, çoğumuzun bildiği ayet olduğu için onu okuyorum. Bu ayeti 120 bin sahabi aynı anda bize nakletmedi. Hepsi hafız değildi çünkü. Çok, yani bilmiyorum, bini toplamak çok zor herhalde. Mesela ulemanın işte Zehebi'nin Büyük Hafızlar isimli kitabı var. Binlerce isim yok orada mesela. Kat'i olarak iyi hafız, işte Kur'an'a ezber yoluyla hizmet etmiş olarak bilinen yüzlerce sahabi yok. Vardı belki ama bize ismi ulaşmış değil en azından. Bir, iki, her ayeti hepsi o anda duyup hepsi aynı hafız olmadı ki. Bakara suresinin ayetlerini Übey ibn-i Ka'b ezberledi. Ali İmran suresi ayetlerinde de Ebu Musa ile Şar oradaydı, o ezberledi. Maide suresinde gibi ayeti de İbn-i Mesud onlardan önce duymuştu. Mesela Felak Nas suresini İbn-i Mesud hepsinden önce duymuştu. Sonra bunlar ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı cem ettiği zaman bütün sahabilerdeki bilgiler toplandı. Ashab-ı kiram işte Kur'an'ı cem ettiler ya, Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde toplandı bu bilgiler. Bu toplanmış bilgiler Zeyd'in komisyon başkanı olduğu yerde toplandı. Onlar Musaf'ı bugünkü hale getirdiler. Böyle kapaklarının arasına koydular. Yazdılar derilere, nereye yazdılarsa. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh onu ashaba arz etti. Resulullah'ın sağlığında hafız olanlar, Bakara suresini bilenler, Ali İmran suresini bilenler, kim ne biliyorsa gelin dendi. Resulullah'tan duyduğunuz en son Cebrail'in önünde mukabele ettiği Kur'an bu mudur? Dediler. Ashab-ı kiram da evet, böyle şahidiz, Cebrail'in getirdiği Kur'an budur dediler. 1000, 2000, 10 bin, 20 bin, 80 bin, 95 bin, 100 bin sahabi budur dediler. Artık kıyamete kadar perçinlendi. Hiçbir Allah'ın kulu, insan veya cin çıkıp da ya Bakara suresinin yeri yanlış, o aslında Maide suresinden sonraydı diyemez. Böyle gördük Resulullah'tan diyen on binler oldu. Resulullah da Cebrail'den aldı aleyhissalatü vesselam. O da Allah'tan aldı, garanti. Ama Zalikel kitabu la raybe fi ayetini hangi sahabinin, kaç sahabinin ezberleyip orada konması uygundur dediğini bilmiyoruz. Herhangi bir sahabinin vakarıyla, imanıyla, şahsiyetiyle oynadığın zaman Kur'an'da hangi ayetin nereye sarsılacağını bilemezsin. O yüzden eğer bu ümmet kitabı, Kur'an'ı kıyamete kadar korumak gibi bir iddia sahibi ise, bu iddiada gerçekçi ise, ashab-ı kiramı rahat bırakacak. Radıyallahu anhüm. Her şeye rağmen rahat bırakacak. Ashab-ı kirama dil uzatıldığında, Ebu Bekir'e filan demiyorum, Ömer'e demiyorum, Ebu Bekir, Ömer, ya bırak, onu hiç konuşmuyoruz. Sıradan, öyle Ebu Bekir, Ömer filan bile olmamış, mesela çocuk sahabiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çocuk yaştaydı. İbn Abbas onlardan biriydi mesela, ama İbn Abbas alim. Alim olmayan çocuk sahabiler var mesela. Onlar da dahil. Ashab koca bir kubbenin adıdır. Büyük bir kubbe. Ümmeti Muhammed'in mabedinin üstünde kubbedir. Kubbede arkadaşlar hangi sırayı kesersen kubbeyi çökertirsin. Kubbenin en üstündeki taş da kubbeyi tutuyor, en altındaki taş da kubbeyi tutuyor. Kubbe kocaman ama bir taş kubbe kadar güçlü olması gerekiyor.
Tekrar vurguluyorum bu sözlerimi.

İşte filan sahabeyi görmüyor musun? Ne biçim hatalar işledi? Görüyorum. Allah ona rağmen onları kabul ediyor. Alime ma fi kulubihim diyor. Kalplerini gördü Allah diyor. Buna rağmen razı ol. Baktı Allah da röntgenlerini göremedi mi acaba? Öyle mi diyeceğiz? Baktı buna rağmen Allah göremedi ve böyle hükmetti haşa der miyiz? Ashab-ı kiramı kaçıncı oldu bu derste bilmiyorum. Ama tekrar ediyorum. Takdis etmiyorum. Mukaddes adamlar demiyorum. Masum adamlar demiyorum. Bu ümmetin önde nesli diyorum. Mübarek nesli diyorum bu ümmetin. Bu ümmetin mübarek nesli diyorum. Masumluk yok. Bu nedenle ashab-ı kirama maazallah, Allah neslimizden uzak etsin. Kıyamete kadar bizden, sulbümüzden gelecek nesillerden Ebu Bekir'e, Ömer'e, herhangi bir sahabiye çirkin bir ifade kullanmayı Allah neslimizden uzak etsin. Ama ne yazık ki Osman siyasal iktidarında akrabalarını kayırdı diye başlayan ifadeler edep, ahlak, insaf, adalet ve hatta iman kelimeleriyle bir arada duracak şeyler değildir. Vay be! Osman abi demek akrabalarını kullanmış. Çok üstelik akrabalarına yüksek rütbeli maaşlar vermiş. Onlar erken emekli etmiş üstelik. Yolsuz bir şekilde. Elimizdeki musaflar Osman'ın çoğalttığı musaflar. Radıyallahu anh. Böyle bunu anlatırken, Bizans'tan bir sahne yaparken bile içim böyle beni eziyor yani. Ne yapıyorsun sen? Boşver anlatma diyor içimden kalbim. Osman yolsuzluklara göz yumdu diyorsun. O yolsuzluklardan biri de mushafları yazdırdı. Okuduğun Kur'an, Horasan'a gönderdiği Kur'an senin. Canım o Kur'an sağlamdı, Osman sakattı. Şeytan elbette kardeşlerim bir çanak zehir vereceği zaman onu herkesin razı olacağı bir kap içinde veriyor. Bunu unutmayalım. Sadece örnek olsun diye söyledim. Osman Zinnureyn ismini öyle işte tapu dairesinde bir memur, devlet memurlarından bir memur, Osman abi gibi anlatan ümmet bindiği dalı kesen ümmettir. Kendi Kur'an'ımıza dil uzatılmasına zemin hazırlıyoruz demektir. Peki onun döneminde yaşarsan, onun döneminde o zaman konuşursun. Sen onun döneminde yaşamadığına göre oturduğun yerde. Kıyamet günü kime Allah bu asırda yaşadığı halde Osman'ın döneminden yargılayacak? Neyimize gerek? Radıyallahu anhüm. İkinci noktası bu, o da 14. maddede ashab-ı kiramı söversek, hakaret edersek, maazallah, dil uzatırsak, bu Kur'an'la sürtüşmek olur, bindiğimiz dalı kesmek olur dedik. İkinci olarak, bu ümmet, önceki kuşaklarına lanet eden bir ümmet olduğu sürece, insanlığın umudu ümmet olabilir mi? 7 milyarı bağrına basacak iddialarla çıkıyorsun, 100 bin sahabiyi bağrına basamıyorsun. Geçmişinle savaşın var, insanlığın gelecek kuşaklarına hitap etmek istiyorsun. Bu yanlış. Bu yanlış. İnşallah bu yanlışta yokuz. Aynı şekilde bir sıkıntı daha var. Allah Azze ve Celle
isim

isim vererek ashabı anmıyor. Grup olarak anıyor. Ensar diyor. Muhacir diyor. Dolayısıyla listeyi Allah önümüze koyup 1, 2, 3, 4, 117 binden sonrasını yok sayın diye bir liste vermiyor ki bize Allah. Toplu olarak zikrediyor. Biz 10, 20, 30 sahabeyi dışlarken bu büyüklük listesinden hangi veriye göre dışlayacağız? Allah topluca zikrediyor. Sahabilik veya açılımı yapıldığında ensar olmak, muhacir olmak baz alınıyor Kur'an'da, övgüde. Hangi kabiliyete göre ya da hangi yetkiye göre bir grubunu dışlayabileceğiz ashab-ı kiramın? Eğer dışlama, hakaret etme, o seviyesi düşük deme yetkimiz varsa, demek ki ciddi bir sıkıntı bu. Ve bu 14. maddenin soruları var dedik. Şimdi burada not tutan kardeşlerim kırmızı kalın ispirtolu kalemle bunu yazsınlar. Böyle var ya, kolilerin üstüne yazıyorlar, koli kalem, koli bandı kalemi gibi böyle. Öyle bir kalemle. Ama zihnimize, kağıda yazık olmasın. Ashab-ı kirama hakaret, arkadaşa söylenmeyecek kadar hoş sözü. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Belediye başkanını anlatıyor. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Nauzu billahi teala. Allah neslimizden kıyamete kadar uzak etsin böyle bir sözü. Ama şeytan söylettiriyor. Üstelik de bu sözü yayan adamın kitapları baskı üstüne baskı yapabiliyor mesela. Ahmet veya Mehmet, kimse. Arkadaşlar, şu kalın koli kalemiyle yazacağımız şey var diye kırmızı. İsterseniz siyah yazın. Kalın olsun ama. Biz yıllarca ne dedik bütün insanlığa? Benim peygamberim 23 yılda cahiliye hayatı yaşayan çocuk katillerinden, şu şu şu çirkinlikleri bulunan şarapçı adamlardan tertemiz mübarek bir nesil yetiştirdi, feda hutbesi okudu onlara diye övündüğümüz bir gerçek yok mu? Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam öne sürerken bir nesil yetiştirdi gitti diye peygamberimizi yüceltmiyor muyuz? Yetiştirdiği nesildeki defolar peygambere mal olmayacak mı? Üstelik de iki kızını verdiği Osman, Kur'an'ı emanet ettiği Muaviye, ben olmasaydım herhalde Ömer olurdu dediği Ömer, bu büyük koli kalemiyle yazacağımız şey bu. Övünüyorduk peygamberimiz koca bir nesil yetiştirdi diye. Bu yetiştirmedeki nesil nereye gidecek? Demek ki Müslüman olarak biz boş boğaz bulunup ashab-ı kiram hakkında öyle Osman, Ebu Zer, İbni Mesud, Ebu Hureyre, ne yapıyorsun sen? Milyon kere Ebu Hureyre gitsin bu dünyadan ama dinime ve peygamberime leke gelecek bir tane Ebu Hureyre gitmesin. Bizim iftihar ettiğimiz şey 23 yılda altın nesil yetiştirmiş olması değil mi aleyhissalatü vesselamın? Sonra o ölünce anlaşılıyor ki meğer yetiştirdiği nesil onun ölümünü dört gözle bekliyorlarmış. Birbirine girmişler. Böyle mi diyeceğiz?
konuşulan sözlerin sonra kaça mal olacağını da hesap etmek gerekiyor.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu sebeple 14. maddede diyoruz ki ashab-ı kiram hakkında sadece susarız. Onların hakkında ileri geri konuşmayı imanımız açısından kabul edemeyiz. Konuşulduğunda elbette oturup yumruklaşmamız, birbirimize girmemiz gerekmiyor. Çünkü Müslümanların buna tahammül edebilecekleri esnek oranı kalmamıştır ilişkilerinde. Yeteri kadar Müslümanlar olarak biz birbirimizi tahammülsüz bir şekilde iter hale geldik. Ashab-ı kirama veya diğer bizim açımızdan akidemizle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz konulara muhalif olanlar açısından biz ne yaparız? Akidemizi kururuz. Biz böyle düşünüyoruz deriz. O ise aykırı düşünüyordur. Karşı düşünüyordur. Herkes mezara tek başına girecek. Herkes mezara tek başına girecek. Koyun kendi bacağından asılıyormuş filan. Bu örneğe gerek yok. Mezara tek gireceğiz. Mezara girildiğinde nekir münkerin soruları var. Bu sorular benim kendi cevap vereceğim sorular olacak. Filanca da akrabam, yakınım, onlar da keşke ashab-ı kiram hakkında temiz düşünseler. Elbette isterim, gayret ederim. Ama ben mezara tek gireceğim. Kendimi düşünmek zorundayım. İki kişi girseydik mezara, ortak bir kolektif sorunumuz olurdu. Kimseyi mezara çift koymuyorlar. Sadece katliamlara, kurban gidenlere büyük bir mezar yeri kazıp koyuyorlar. Normal ölenler tek tek giriyor mezara. Ve 15. maddemiz kardeşlerim. Bunun, bu başlığın son maddesi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemiyen dedik ki tam insanca bir hayat yaşadılar. Bu insanca kelimesiyle insanların yaşadığı gibi anlamında insanca diyorum. Biz ashab-ı kiramı Medine'de mescitte ibadet ederken, Uhud'da kılıç sallarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Konstantiniyye'ye getirirken, Mısır'a taşırken görüyoruz. Her iş yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da, vefatından sonra da o imanı da korudular. Bir bütün olarak aralarında her insanın arasında olabilecek sürtüşmeler oldu. Baba oğul olarak aralarında sürtüşme oldu. Şimdi nasıl baba oğul, anne kız tartışıyorlar. Ashab-ı kiramın da aralarında insandılar çünkü.

gökten huriler gibi inmediler. İki, camide ya ne biçim namaz kıldırıyorsun, uzatıyorsun diyen cemaat oldu, uzatan imamları oldu. Muaz radıyallahu anh sabah namazı kıldırırken evinde Kur'an okuyor gibi okumuş. Adam da bırakmış namazı, gitmiş. Bu ne biçim namazı ya, ben bahçeyi sulayacaktım demiş. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, senin gönderdiğin imam bitirmiyor namazı ya demiş, ben de bıraktım geldim demiş. İmam hatası. Camide şimdi de imamdan şikayet ediyoruz. Lan şöyle etti imam, böyle etti, klimayı açmadı. Gerçi bizimkiler bak farklı sorun. Klimayı açmıyor bizimki. Ondan sonra çok cuma günleri yardım topluyor. Bizim sorunlar başka. Onların da imam cemaat sorunu oldu. Tartıştılar. Onların da karı koca kavgaları oldu. Onların da liderlik, görevlendirme gibi konuları kendi zevkine göre kullananı oldu. Mesela çok basit bir örnek arkadaşlar. Geri gelince bunu hadis olarak da inceleriz. Bir grubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderiyor, uzun bir yolculuğa. Onlara sık sık tembih ediyor. Emirinize itaat edeceksiniz. Yani başınızdaki görevliye itaat edeceksiniz diyor. Hatta hadisi biliyorsunuz, ashab-ı kiram biliyor. Benim görevlendirdiğim lidere itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla buradan işte Mekke'den filan yere giderken başlarındaki emire isyan etsinler, Allah'a isyan etmiş kabul ediyorlar kendilerini. Daha sonra sultanlar bunu çok iyi kullandılar tabii. Allah'ın yeryüzünde geldi ve siz nasıl isyan edersiniz diye. O akşam olmuş, bir yerde konaklamışlar. İşte 10 kişi 20 kişi neseler. Ateş yakmışlar üşümemek için. Bu çölde çok ciddi sıcak oluyor ya. Gece öyle değil çöl. Tam aksi. Gecede üşüyorsun, mecbur ateş yakılıyor. Ateş yakmış, toplanın buraya demiş. Hemen toplanmışlar talebe gibi. İzci kampı gibi olmuş şimdi. Bizi anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Size Resulullah ne tembih etti demiş aleyhissalatü vesselam. Sana itaat etmemizi emretti. Bunu anladınız mı? Anladık demiş. Sıraya geçin bakayım demiş. Atlayın şimdi bu ateşe demiş. Sen ne yapıyorsun filan demişler. Size demedi mi Resulullah demiş. Atlarsın atlamasın atlar. Tartışmışlar. Ya ne yapıyorsun sen demişler. Biz hem peygamberin görevlileriyiz, cihada gidiyoruz. Sen bizi burada öldüreceksin ya, deli misin sen filan. Neyse atlamamışlar. Görürsünüz demiş. Yani emrime isyan ettiniz. Siz işte bir basit fevri bir hareket. Sonra liderlerinden önce geri döndüklerinde hemen Efendimiz'e nasıl olsa şikayet edilecekler, isyan ettiler ya, gelmişler. Ya Resulallah böyle böyle yaptı. Az kalsın bizi ateşe attırıyordu. Ateşe girin dedi bize diye şikayet etmişler. Efendimiz buyurmuş ki girseydiniz çıkamazdınız o ateşten demiş. Girseydiniz çıkamazdınız. Yani cehenneme girmiş olurdunuz. İtaat maruftadır. Delilikte itaat olur mu buyurmuş. Bu delilik. Akıllı bir şey değil ki. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yani ashab-ı kiram, bu da olmuş ashabın döneminde. İnsanlar çünkü, Allah onlardan razı olsun. Bu olayın faili sahabiye, yani işte adam yerine konsam kıyamet günü, hadi sen de bir teşekkür et dense, buna bir teşekkür ederdim herhalde. Bu atlayın diyen sahabi var ya, size peygamber demedi mi bana itaat edeceksiniz? Kamp başkanı benim işte, atlayacağını diyen sahabiye gidip şöyle bir sarılıp öpesim geliyor kıyamet günü. Neden biliyor musunuz? Aptal itaatin olmayacağını, akıllıca bir şeyin itaatin olacağının bize ulaşmasına sebep oldu. Allah ondan razı olsun. Dinin en dinamik ve orijinal kurallarından biri onun sayesinde olduk. Demek ki Allah-u Teala bize örnek üzerinden film gibi bir sahneyle ders vermeyi murad etmiş. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltırsak çok dağıtmış oluruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tekrar ve tekrar razı olsun, ümmeti Muhammed'in ilk nesli ciddi bir şekilde

bu ümmetin örneği oldukları halde, hem Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sağlığında bu şekilde örnekler var bir sürü. Tartıştılar, haklı haksız oldukları konusunda kanaat kullandılar. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hemen akabinde, yani vefat ettiği gün bile belli konuları tartıştılar. Son sahabeye kadar tartışma devam etti. Çünkü Allahu Teala onları robot bir nesil olarak yaratmadı. İnsan nesli olarak yarattı. Robot gibi değil, insan gibi İslam yaşadılar. Biz buradan bir noktaya geliyoruz. Ashab-ı kiramın o mücahitlikleri, itaatleri ne kadar vakıa bir gerçekse, insanların yaşadığı sorunları yaşamaları, birbirleriyle sürtüşmeleri de o kadar gerçektir. O zaman biz bu büyük gerçek karşısında nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Soru bu. Cevap. 1. 15. maddenin birinci bendi. 1. Ümmet olarak ashab-ı kiramın arasındaki ihtilafları, tartışmaları, konuşma diye bir gündemimiz yoktur, olmamalıdır. Filan konudaki konu, tartışma başlığı gündemimizde olabilir. Ama bizim Allah rızası için iki rekat namaz kılar gibi Allah rızası için ashab-ı kiramın kavga ettiği konuları okuma diye bir ibadetimiz olmaz. Böyle bir gündemimiz yoktur bizim. Ama ashab-ı kiramı okurken, öğrenirken karşımıza çıkacak. Çıkması da gerekiyor. O zaman ikinci madde. Eğer ashab-ı kiramın bu tip konularını konuşacaksak, Kur'an-ı Kerim bize ilke getirmiştir. Nedir bu ilkesi? Bir fasık size bir haber getirdiğinde buna inanmayacaksınız. Araştırdığınız, belgelediğiniz şeylere inanacaksınız. Hucurat suresinin ayeti açık. O zaman madem biz her haberle dedikoduyu mübahlaştıran bir ümmet değiliz, olamayız. O zaman çok basit, ashab-ı kiram hakkında %100 güvenilir bilgilerle konuşabiliriz. Zanla, kanaatle, bir oryantalistin yorumuyla ya da bir grupçu, bir mezhebe kilitlenmiş, Şia mezhebine kilitlenmiş, harici mezhebine kilitlenmiş, Mu'tezile mezhebine kilitlenmiş, İbadiye mezhebine kilitlenmiş, neyse yani bir mezhebe kilitlenmiş, başka bir şey görmeyen, taassupla bakan bir Müslümanın kanaatiyle Allah'ın örnek verdiği bu nesli kirletemeyiz. Yani buna hadis ilmi ölçüleriyle cevap verecek olursam, ashab-ı kiramı ancak sahih haberlerle, sahih hadis bilgileriyle değerlendirebiliriz. Tarih bilgileriyle ashab-ı kiramı değerlendiremeyiz. Üçüncü bendimiz, ashab-ı kiram hakkındaki bize ulaşan bilgi sahih bir bilgi ise, bunu da olmaz, bunu da reddettik diyecek halimiz yok. Sahih bilgiyi kabul ederiz. Ama bu bilgiyi asırlar sonra onların aralarındaki tartışmaya hakem olmak için kullanmayız. Çünkü bu böyle bir şey, ashab-ı kiramın bu şekildeki bir tavırla yorumlanması şeytanın menfaatine olur. Zedelendikçe ashab-ı kiram, ümmetin ilgisi, hürmeti zedelenir. Yeni nesillerin bakışı sorunlu olur. Bundan da şeytan yararlanır.
Bu sebeple ashab-ı kiram hakkında susmaktır esas olan. Karşımıza çıktığı zaman haberi araştırmaktır esas olan. Haber sağlam olduğunda ise hüsnü niyet kullanmaktır esas olan. Burada arkadaşlar Muhammed İbni Sirin diye bir tabi var. Ondan bir örnek vereceğim. Ali ile Muaviye radıyallahu anhumanın aralarındaki meşhur Sıffin savaşını değerlendirirken Muhammed bin Sirin diyor ki, bu Sıffin savaşı olduğu zaman Ali ile Muaviye'nin savaşında 10 binden fazla sahabi sağdı. Şimdi dikkat ediniz. 10 binden fazla sahabi sağdı. Bu rakam belki de 20 bine de ulaşabilir. Ama Muhammed bin Sirin ortalama bir rakam veriyor. Ali ve Muaviye'nin yanında yer alan, savaşa fiilen katılan sahabi sayısı ise 30'dan fazla değildir diyor. Muhammed bin Sirin bu olaydan 5-10 sene sonra yaşamış birisi. Bunu niye zikrediyor Muhammed bin Sirin? Ashab-ı kiram yanı başlarında Ali'nin haklı olduğunu da biliyorlardı üstelik. Büyük oranda da Ali'de hak olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen ellerine kılıç alıp savaşa katılmadılar. Tahta kılıç diye meşhur bir ifade vardır. Bir sahabiye Ali gelip destek olmasını istiyor da, bana peygamberin böyle günlerde tahta kılıç kullan demişti diyor. Ne demek tahta kılıç? İki taraftan birini kesmemeye çalış demek, mecazi olarak. Biz hüsnü niyet, yani müsait olacak en iyi ihtimalle iyi yorum yaparak ashab-ı kiramı değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde asırlar sonra ashab-ı kiramı ulu orta hür şartlarda değerlendirmek, bir, %100 olayları yansıtacak bir bilgi yok elimizde. İki, beşeri ölçülerle hakemliği yapılabilecek konular değil, din üzerinden tartıştılar. Dinin pratiğini yansıtmada tartıştılar. Şu kadar para sende kaldı, zimmetine geçti, ver o parayı diye bir kavga etmediler. Şöyle olsa din daha iyi olurdu, böyle olsa din daha iyi olurdu diye tartıştılar. Asırlar sonra adaletli, hakkaniyetli bir hakemlik kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple 15. maddede diyoruz ki susmak esastır. Konuşacaksan doğru habere konuşmak esastır. Konuşurken yarın yanılırsan hesabını Allah'ın soracağı sözleri söyleyeceksin. Dikkatli konuş. Esas olan budur. Böylece kardeşlerim 15 maddede bizimle ashab-ı kiramın bağlantısı üzerinden ashab-ı kiramı değerlendirdik. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı değerlendireceğimiz nice başka sebepler var. Ama bu dersteki başlıkta ne demiştik? Ashab-ı kiramı bizi ilgilendiren boyutuyla değerlendirmek istiyoruz biz. Onların faziletleri, işleri vesaireleri, bunlara girmiyoruz. Girmemize de hacet yok zaten. İnşallah Rabbim bu gayretimizi dünyada iken hakikati öğrenmeye vesile kılar. Ahirette de bu insanların şefaat ettiklerinden

olmaya vesile kılar inşallah. Temennimiz budur, hasretimiz budur. Bu başlığı bitirmeden önce, öndeki nesil başlığını bitirmeden önce kardeşlerim, bir tür kapanış cümlesi olarak şu hakikati tekrar etmek istiyorum. Ashab bu ümmetin en önde neslidir. Bu ne demek? Vagon nesildir. Ama hangi vagon? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanmış lokomotife ilk dayanan nesildir. Birinci vagondur. Kıyamete kadar gelecek kuşakları hep onlar çekecekler. Kader böyle tecelli etti. Çok büyük bir çile taşıdılar. Büyük bir yük aldılar. Bu yük kıyamete kadar hiç gündemden düşmemeleri demektir. Ya dostları tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler ya da kıymetlerini bilmeyenler veya düşmanlık edenler tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler. Yani dostları da düşmanları da ashabı gündemden düşürmeyecek. Bugün biz hangi taraftan dolayı düşürmüyoruz ashabı gündemden? O kararı veriyoruz. Düşmanlarından maazallah olduğumuz için mi hep gündeme alıyoruz? Osman etti ki, Osman dedi ki diyoruz. Yoksa inşallah Allah'ı ve peygamberini sevdiğimiz için, ilk iman eden nesil olarak onları sevdiğimizden dolayı mı gündemimizden düşmüyorlar? Bu kapanış cümlem. İnşallah Rabbim bu sevgimizi rızası için kabul buyurur. Hürmetimizi, saygımızı, imanımızdan, Kur'an'ımıza hizmet ettiklerinden, peygamberimin elinin eteğinin altında paspas olmayı becerebildiklerinden dolayı, sana anam, babam, feda olsun ya Resulallah derken ki, samimiyetlerinden dolayıdır bu sevgimiz. Kur'an'ımı elimde kıyamete kadar sağlam görmek istediğim için onlara ben bu hürmeti, bu saygıyı yapıyorum. Yapmak istiyorum. Kara kaşlarına hayran değilim. Arap oldukları için değil. Ki hepsi Arap değil zaten. Kardeşler, tarafımız ashab-ı kiram tarafıdır. Ama uçan kaçan meleklere böyle roller yaptıran masal kahramanlarını konuşmadık biz. Hayatın ortasında, hayatın içinden, beyazıyla siyahıyla, kocasıyla karısıyla, hatalısıyla sevaplısıyla, hepsini konuştuk. Vatana hıyanet denen suçu işleyen sahabi de var. Medine'ye, hacca gidenler, umreye gidenler, Medine'ye ziyaret yaptıklarında, Ravza-i Mutahhara'daki, şu anda hala ben yani bir 15-16 senedir maalesef mahrumum, gidemiyorum. Ama oraları görenler, Ravza-i Mutahhara'da hala eski koyu yeşile boyanmış direkler göreceklerdir. Bu direkler dokunulmamış, modernleştirilmemiştir. O direklerin her birinin adı vardır. Bir sahabiden bir yerde, mesela ağlayan kütük direği var orada. Efendimizin zamanında minber yapılınca Efendimizin üstüne oturduğu kütük çocuk gibi ağlamış. O kütüğü sonra ashab-ı kiram buraya defnetmişler. Üstüne de direk dikilmiş. Orada kendisini direğe bağlayan sahabinin hatırasına da bir direk var. Niye bağladı? Resulullah'ın sırrını yayıp düşmanların istifade edeceği bir hata yaptı. Kendisini oraya bağladı. Gelsin Resulullah cezamı versin, kurtulayım dedi. Öyle ufak tefek mekruh işledi filan değil. İdam gerektiren suçlar da işlediler. Hatib bin Ebi Belta, Bedir sahabisi olmayı Allah ona nasip etti. Ama bugün vatana

ihanet deyip bütün dünyada en az ömür boyu hapis cezası ile yargılanan koca koca suçları da işlediler. Hepsini Allah gördü. Fe'alime mâ fî kulûbihim dedi. Ben işlerini görüyorum dedi. Ve radıyallahu anhüm. Hepsinden de razı oldu Allah. Sana ne bana ne? Sana ne bana ne? Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların iman ettiği değerler üzerinden Rabbim imtihan ediyor. Onları sevmemizi, onlara istiğfar etmemizi emrediyor. Onlar adına istiğfar edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bizim kuşağımızdan öbür nesillere ashab-ı kiramla ilgili bir arıza, bir leke gitmesin. Her kuşak kendinden mesul, biz de kendimizden mesulüz. Bu imtihanı kazanalım diye gayret ediyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş, sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş, senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zaman.

zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.

Fadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

وكنتم أزواجا.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettim.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir, akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır, develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer'di.

0: Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.